Otur Hal Aile namlıq Amerika televiziya teatri aile komediyası bulup, otur yaş ayal Franih'nin üç balısı ba. Çoğun oğul, intayın horun, xamxiyal kılışqa amraq. Ananegi boy sunuşunu yaxtırmaydı. Ətigini orundun turmaydı. Apsi açıqının onun yüzüge su pürküydü. Onun ügünüş nəticisinin qandaqlıqını oylap yetiş təsəməz. İkincisi kız, çıxışqaq. Amma adi sata, məktəbdə mövcudluq tuyğusu yok oquqıcı. Köp qetim tırışı bərxil paliyyatlarga qatnaşqan bolsa mu, oquqıcı savaqdaşları onu nəzərdən saqıt qılıdı. Atanası kün boyu onunğa mədət berib, heç kim onunğa diqqət qılmaslıqdan ibarat bu həqiqi əhvalını avaylab yoşurub qılıb, ümid var qızğa turmuşun rayımsızlığını göstərməydi. Üçüncüsü oğul, kitap oxuşqa amraq, bikinmə, alaqa qılışqa mahir emas. Savaqdaşları onu qəliti bala deyə qaraydı. Apsi onun dost tutuşuğa, adamla ara münasibət qılışını ügünüşüğə yardım berirdi. Onu kitap dünyasından jeninin barca tartıb çıxarmaqçı boludu. Bu üç balı bilan silişdirganda ailesinin iqtisadi qiyinçiliği, apısının bir tarafından koşumcu hizmet kılıp, nimkeş avtomobil setip, yani bir tarafından öy işlerini kılışı. Şundaqla ərxodun otursudaki talaş tartış qatarlıqla eşlemege ərzimeydi. Her bir kısmında onun beşini ağırtıdığan işlabı. O hal kılışı ülgürp olanmay, nait osal əhvalığı çüşüp gelip, adamın işini ağırtıdı. Lekin her bir kısım ağırlaşqanda, işla haman illik kayfiyata ağırlaşıdı. O turmuşdaki başka bazı güzelliklerini görəliydi. Bu güzellik onun köz aldıdaki ziddiyatını soslaşdırıdı. O eri bilen gayret kekilip, ət yani köz aldıdı payda bulunduğun kılay mıqançılıqları yüzlenudu. Bu xuddi, hakiki turmuş qoxşaydı. Belkim işla her günü az-azdan yaxşılınışı, her günü azraqdan özgürüşü mümkün, lekin bazı meseleler mängü özül kesil həlb olmaydı. Şuna bazda, siz vaqtlıq toxtutuş günü kısını bilişini, baş ağırıqını toxtutup koyup, bəxtini köpəyətçini ügünü verişiniz gerek.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: hammani qaytadan boshlashni qaror qilding.
1: 3-chi nomorliq bemor.
2: Doktor, men xomushlik kesli griptar bo'g'a o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
0: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Undan boshqa psixikalik davolasakmi?
2: Aktib yuzini men. O'zimni o'zgartiman. Ozroqni o'zgarishmi? Meni umidga texmi yiqillashtirdi.
3: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
4: Sog'lomlik dastxonamizda.
5: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
6: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik oyiqimizda.
7: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaç.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. Sayahat sürüdü çüşke işildildiğen bu xılı kiyimle terinizni ziyanğı uçurduşu mümkün. Muhbirimiz Abduhalıq Əməd bu axtı xəbər berədi.
1: Hazır dəl yazlıq tətil məzgəlidki sayahatının yuqır bəlli məzgəli bulub, türlük sayahatlı sürətki çüş ihtiyacı mərkəzlik barlıq gəlməkdə. Muqum bahalıq, bir qitimliq kiyişnəli asas qılğan süpütün açar kiyimlərinin elektroluq soğuz süpülərdiki sitiliş miqtari köp miqtarda işi batıdı. Süpte naçar kiyimlerden mod buluşu yaşlarının istimal ihtiyacı maskeli otudu. Lekin yeni bir kısım sodigarlar bir kitimlik kiyiniş ideyasından paydalanıp, işlep çıkırış ölçümünü tövellitli otudu. Süpte naçar, naçar süpetlik bir kitimlik kiyimler kandak sağlamlı kalpler göçürülgan demsiz, bunu kandak setülüşünü bilemsiz. Emliyette saha içi de bunun mehsus ölçem ilan kılınmadı. Bu kıl süpetsiz setilgan bir kitimlik masulatlarının süpte tekşemez. Jojan Anji şehir ahalısı Jojan'ın tordun mal setili zakas salonunda hemişe 10 neçvellik ciletke, 30 neçvellik uşak güllük uzun köynekler okşaş tavarlar bar idi. Bu məxsus kolgalgan sayahat kılgandı kiyinşki maskeledigan muqum bahalıq bahası sülgen kiyimler bulup, onunca ıhtılar bahası xilil yukur məhsulatlar işken. Elektroluk soğudu süpüleri de izdeş arqalıq atılmış, bir kıtımlık kiyimlerinin setiliş bahasından 50 güven gibi yetmeydi kaldıqını. Pasonunun yeni ranglarının köp kılış geldikini. Bunlarının fakat bir iki kıtımlı kiyilgenliğin taşlı ütüldü kaldıqını. Ya ki kaytırıp gelip kayta yenilap setildi kaldıqını iz kaldı. Bu mallar adet tiz modu kiyimleri, şundakla icarı berilirgan kiyim keçek türlerdikilerle bilen körünerlik farklandı kaldıqını baykıdı. Cungu Tokumçılı Kuruluş Yerik Plan Yurtu'nun Ali İnjineri Sung Liden'nin karışça, bu xil ikinci kol nimkeş kiyimlerin tallaş torbarlıq keltirgen istimal hukumu bulup, növette sahiçi de bunun münasip məxsus tür ölçümü ilan kılınmıgan. Bazarda karatmalı kılıplaştırı çekilmesinden kemçil buluşumu, məsulat süpüsünün təkcib olmazlığını vivas keltirip çıxargan. Bazı istimalçılar bir kısım süpetsiz kiyim keçeklerinin işlenişinin yerek, rəklerinin nipiz bolğalıqını, yuyulgandakin yeni şekli özgürep gitiş, rengi ön aşette bıraklı buzulup gitiş meselelerinin körüldüğalıqını. Lekin köpallarda bahası bek arzan bolğaçka, yanıla kubul kılışını artık yap kılmasını tallaydı kalıqını inkas kıldı. Bir istimalçı kimlik kol kalıqını iken, emeli boyun bilen süratinin parkının bir kadar çoğun işgelikini, kol sizminin bir kadar yeri işgelikini. Lekin bahası bek arzan bolğaçka, bir iki kitimli kişi kişildi etkeşke, şuna artık tüşkü sürüştürüm geldiğini etti. Muhbirlerimiz Nurgun Elektroluk Soğudu Töven Bahalıq Kim Kicek Dükkalları da bu xil süpten açar məhsulatlarının parametreleri de rəxt bilen material tərkibde daim başqa dəb bəlgi qoyulğanlığını, konkurt uçurlarının körsütülmeyenliğini baykıdı. Sudu yöyüş bəlgisi, marki isiş qatarlıq bəlgilerini sorğanda, sodgarlar pəqət asasi rəsim və təpsili rəsimin asas qılıdqalığını, texmik köp sürət bilen təmillimeydiqalığını etdi. Bu xil süpetsiz ikkilemçik taşlaydıgan kiyimler terinin sezgürlüğünü keltirip çıkarıdı. Jansu ülkeli Xalıq Doktorxanası Teri Keselikleri bölümünün müdürü Virachi Sunveiling mundaq dep tanıştırdı. Bu xil alayda arzan bahalıq ikkilemçi fakat bir kitim kiyiple taşlaydıgan kiyimlerinin rahatları yerik buluş, kimya sanayi maddeleri ölçemden eşip getiş, işlep çıkırıştaki tazlık ölçümü yetmezlik, hatarlık, bihaterlik meseleler mevcut buluşu mümkün. Bu xil alayda arzan bahalıq İşkilemçi nimkeş kiyimler rahatlarının köpençisi sel kattıgıraq çıkıdıgan bulup, fizikli karakterlik teri zahımlaşını keltürüp çıkırışı mümkün. Bulup mu koltuk, kökrek, bel, korsak ya ki yotta, kısımdaki teri gıdıklanan nükin, erkıl kızıl dağ, sancılıp ağırış ya ki teri soyuluşunu keltürüp çıkırışı mümkün. Onundan başka, kiyim keçekler kışıltıdıgan boyak ya ki renk toraklaştırgoş nispeten erzan bulup, onun terkibdeki formalin ya ki aromatik amin terinin ziyat sezgörlüğünü keltürüp çıkırışı mümkün. Fütüller yeni tavarlardan başka zor miktardaki işkilemçi, nimkeş kiyim-keçekler yani nimkeş boyumlar süpüsü de kaytadan zedilip atıdı. Süpüdeki nurgun kiyim-keçekler sayahat kiyidigan, bir kitimli kiyişki işiltidigan digenneklerinin setişini oksıkılgan bulup, sodigarlarının köpençisi bir kitimli kiyiş 99% yeni diyen belgelerini koyu alırken. Sunveiling mundaq dep bildirdi. Koldun kolga ötküsüp setilgan bu xil işkilemçi kiyim-keçeklerinin tazlık yaşını hep görünerlik aşıdı. Adetki ailelerde tazlaş vasıtları akıllık yoşurun bir xatarlık xayıp xatarını təltikçü tügütüşüne ait təs. Ondaq da bu xil nimkeş kiyimler və şundaqla bir qitimli kiyip taşlaydıgan kiyimler süptinin yaxşına çarlıqı qandaq hüküm qilish gerek. Emeliyette bahasının yuqurtuven buluşunun qatiy nəzər dövlətçilik hissedilgan kiyim keçeklerinin əmmisi dövlətinin toqumçılıq məsulatlarının asasi bir xatarlık texniki ölçümüge uyğun keliş gerek. Bu ölçemde formalin, pH kıymeti, rengi çidamçallıqı, gayri, purak, Parçalanan aromatik amin boyak materyalları katarlıkları karta bir xatarlık çek kıymeti tesis kılıngan hem de teri bilen uçuruşu derecesi asasen okşaş bulmağın bir xatarlık teknik türleri gayrılgan. Cungu Tokumçılık Koruluşu Yerik Planı Yurtu'nun Ali İnjineri Sonli'den mondak bildirdi. Kim ki çek zeteli üstün burun istimalçılar sözgerlerden ölçem uygun kilidgan ispatı bilen temelleşin talep kılış kokukluk. Masulatın markisi, su duyuş belgisi, işlep çıkargan zavut, işletilgen materyal katarlık belgelerine karaş gerek. Devletten tokumçuluk mahsulatlarının asası bir xatarlık texniki ölçümünü kandırışını talep kılışı gerek. Yani A türlük, B türlük ya C türlük de belge koyuşu dikkat kılışı. Tirgi bir vas tıkıdığan kimler az digendim o B türlük buluşu gerek. Sonliden teklif verip bundak dedi. İstimacılar süptün açar mahsulatların dalıp seti olganda, fırıqını puraş, rahtın süptün tutuşarılık da silep ki kademde mahsulatının yakışın açarlıqı hüküm kılıp, mesele baykalsı vaxtı sözgerler bilen kengiş bir taraf kılışı buludu. Oralımını çöküp bolğandan kiyin kiyimnin pırkını pırap baksa, süptüge, rəxtinin yerek yak emeslikige, jiplarının kalaymıqanı yak emeslikige karaymız. Eğer yettikün içinde sebepsiz mal kaytoruşku bolmasa, bu vaxta belgelik uşarlıqını saklışımız gerek. Eğer hatırcan bol almışsınız, bedenge bivas tigidgan içki kiyiminizden birini içki kiyivalğandan kiyin, onun üstüge kiyip sınap baksanız mı boludu?

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu kıtım kıçın boğun nazar programımız müşer ahırlaştı. Programımızın dektörü Şirin Gültoğdi. Resul Muharriri Polat Amanuri Enver Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövende deyik tanla stansımızın anıtlış aldatırgan başkı sarkıl programları da bulsun.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 20. günüden 23. günü geçe Şenşi'de təşürüşte bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radyonun uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 22. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi İntisam Təşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan sözünü anladımız.

bu yıl sosyalistik zamanıvilaşkan devletni umumüzlük kuruş, ikinci yüzyıllık kreş nişanı yürüyüş kılış yeni sefirge atlanıdığan muhim bir yıl. Partiyemiz 20. kurultayını açıdı. Partiye 19. kurultay ve 19. nöbetlik merkezi komitetinin herketimlik umumi yığılarının royunu umumüzlük ızcılaştırıp, töt anını küçeytip, töt işençini çınıtıp, işkini koğdaşını işkaşırıp, devletinin çoğun işini cahidi özleştirip, idiyede, siyasiyede, herkette, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahır yüksek bir birdeklikini saklaş gerek.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 24-25 günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun demokratik turmuş yığını riyasetçilik kılganda sözlügen siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlıq sözünün muhim noktasını anlatımız.

Partiyemiz pat arda 100 yıllık kurulgan gününü kütüp alıdı. Partiye kurulgan meslesiz kat iştin tartıp, yeni jongo kurulgan alem şumul özgür işkice. Islahat içevitçinin cahanını zilzilegi selişigice. Andın yine partiye 18. kurultiydin buyan, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerinin kolgu kelişi ve tarihi özgürlüklerinin barlık kelişi geçi bolgan işlerinin hemisi de partimizin Jongo halkını bəxtge eriştiriş, Jonghua milletini güllendiriştin ibaret əsli məqsəd ve buruşni baştın ahir çın saxlap kelgeldeki tüp səbəb bolgan. Partimiz baştın ahir əsli məqsədini unutmay, buruşni əsli çın saxlap, partiya ve halk işlerini uzakçı olgı sılcıtışta siyasi anı küçeytip, meselige siyasi noktadın karışka, siyasi umumiyetini ilgileşke mahir bulup, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş şart. Bayrak roşen halda siyasi ehmiyet biriş, hem Markizmlik partiyanın roşen alaydiliki, hem partiyemizin ızcıl davamlaştırıp gelgen siyasi evzeliki. Partiye halk rahbarlı kılıp, devletini idare kılışta en muhimi doğru siyasi yolun işte çıntırıp, partiyemizin siyasi hısıltını baştın ahırı saklap, baştın ahır congoça sosyalizm yolunu boylap ilgirleş gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla koordinatını doğru bekitip, yolun işini doğru tallap, nişanı doğru gözlep, meselelerini siyasi noktadan küzütüş ve bir taraf kılışkı mahir bulup, siyasi ehmiyet veriş talepini taşkı talepten işki teşebbüskarlıkı aylandırış gerek. Siyasi ehmiyet verişte siyasi hüküm kılış iktidarını östürüş şart. Partiyemizin halkı rehberli kılıp, inkılap, kuruluş, ıslahat elip veriş tarihi musabisi şundak bir davulini kayıt ispatıldı ki, siyasi cihetki teşebbüskarlık, en paydalık teşebbüskarlık, siyasi cihetki pasıplık, en haterlik pasıplık, siyasi hüküm kılış iktidarını küçeytişte, devletinin siyasi hüpsüzlükini yüksek oranı koyup, halkını moyun bilip, Jongoça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışını negiz kılıp, vaziyetinin özgürüşünü ilmi ilgileş, hadisi bilen mahiyetini delcaydı perklendiriş, herketinin ek naeklikini sergeklik bilen inik ayırış, hevip kater ve hırsqa ünümlük takabül duruş iktidarını aşırış gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla partiye ve devletinin hizmet umumiyetteki takılıdığan negizlik, umumluk, uzak müddetlik karakterine ige meselelerini mülahizı kılışkı mahir bulup, stratejilik, sistemilik muhakeme kılıp planlaş ve oldun körerlik bilen muhakeme kılıp planlaşını küçeytişi. Zor mesele ve aşkışlık halkılarda kalısı alaydı sergek, közü alaydı roşen buluşu. Adetki işladın siyasi meselelerini baykaşka, hayiş ve bir karakterlik meselelerden siyasi alametlerini baykaşka, çigiç, mürekkep zidiyet münasebetlerden siyasi logikini ilgileşken mahir bulup, siyasi meydandın tevrenmeslik, siyasi yolun işten iğip getmeslikte çıntırış gerek. Siyasi ehmiyet bir işte, siyasi özleştiriş iktidarını östürüş şart. Rehberi kadırla, bolup mu yukarı dercilik rehberi kadırlarının zimmisiga algını siyasi mesuliyet. Şuna ula partiye merkezi komitetinin royini çonkur ügünüp ve toluk özleştirip, partiye merkezi komitetinin royi arkalık vaziyetini tahlil kılış ve hizmetlerge türütkü buluştu çıntırıp, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahırı yüksek bir deklikini saklayış şart. Merkezi komitet siyasi biyorosu'daki yoldaşla partiye merkezi komitetinin royunu ızçıllaştırış ve emelileştirişinin muhim teşkilatçıları ve ilgir sürgücüleri. Şuna ula siyasi özleştiriş iktidarını üzlüksüz östürüş ki teyhimi küçep, devletinin çoğun işini inik çünüp, öz mesuliyeti ve oranını aydınlaştırış gerek. Siyasi ehmiyet bir işte,
siyasi icra qilish iqtidorini o'stirish shart. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajalik rahbariy kadrlar doim partiya markaziy komitetining ro'yiga to'g'rilinib, partiya markaziy komitetining tashabbusiga qat'iy ovoz qo'shish, partiya markaziy komitetining qarorini qat'iy ijro qilish, partiya markaziy komiteti cheklagan ishlarni qat'iy qilmaslikni haqiqiy ishga oshirib, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qat'iy qo'g'dishi. Saptin tushib qolmay, yo'ldan egib ketmay, partiya markaziy komitetining ro'yini izchillashtirish va amaliyalashtirishni kam kuchsiz yaxshi tutish kerak. Tövənçək təpəkkürdə çıngtırış və məsili yönlüşüdə çıngtırışını xizmətləgə başdın axırı sındırıb, alamətidin mayitini körp etib, su kəlgücə toğan tutuş gərək. Məsuliyyət inini küçəytib, məsuliyyətini könlüqü püküb, məsuliyyətini zimisi gəlib, məsuliyyətini hərkətidə ada qılıb, məsiligə dadıl yüzünüşü, zidiyyətdən özünü qaçurmaslıqı, məsilini yoşurmaslıqı, chataq chiqqanda javobgarlikni dodil ustiga kelish kerak. Siyosiyga ahamiyat berishda qattiq talabchan bo'lish shart. Markaziy komitet siyosiy byurosidagi yo'ldoshlar fazilatin tavlab, talabchan bo'lib, boshdan oxir ehtiyotchan bo'lib, har vaqt o'zini qadrlab, o'zi ustida o'ylanib, o'zini ogohlantirib, o'zini rag'batlantirib turishi. Yolg'iz qolganda dastlabki chaqda kichik ishda, do'st tutishda ehtiyotchan bo'lish kerak. Pokliqini, hayotini qadrlaganda qadrlab, o'ziga chang qondirmaydigan odam bo'lishi lozim. Oilasini boshlamchilik bilan pok boshqurib, imtiyozga boshlamchilik bilan qarish turish kerak. Hurmatli radio anlayıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 5. günü 13. növetlik memleketlik halı kurultu 5. yılında Şiki Mongol vekiller ömükünün karab çıkışı katlaşkanda kılgan yeni devirde partiye ve halıkın cesaretle ilgirleştiki mukarrer yolu namlık sözünün mühim noktasını ve başvucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 20. günüdün 2022 yılı 3. ayının 1. günü geçi bulgan mezgilde kılgan sözlerdi ki, devletinin çoğun işini köngülge püküp, töt ağını küçe itiş, töt işençini çınıtış, işkinin koğdaşının işka aşırışını erkekli türde herkette emellileştirişke alakadar bayanlarının üzünde. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 13. ayının 24. 25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun demokratik turmuş yığını gıriyasetçilik kılgandı sözlügen, siyasi hüküm kırış iktidarı, siyasi özdeştürüş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Şu tapta söpüyü karagudek halim yok idi. Onu meyliye koyup berip dükkanı rətləşke düştüm. O ahirat çıdımay bugün kilişdiki əsli məqsını aşkarıldı. Şöhrət bilen şünci il arlaşkan tığlağı. Gep kımıdım. O yenimge kilip gırım üstülümge yolunup durup birikimini tatdı. Senden gep soravattı mən. Min boptu. O əti toy kıldıkken o. Seni amadıma? Beni alsa ət kilincek mən bulmamdım. Muşumu su alma. Neymiş kanmadı? Bilem sen. Benim bilgim yok. Şöhretnin apısı seni yaratmabdu. Ali mektepte okumağın, xalqnın yüzünü sılap, çiçini tarap yurduğun adetki bir perdasçını kilin kınmayman dəbdu. Tapınımdan kirgen bir açıq, çiçimden uçuğa çıkkan idi. Kolumdaki enlik çotkısını sundur vettim. Sübhi çöçüp gitip, yanğıraqta acıp, Nime, yaranını tatlı vettim mi? Eyni yeli menin yaxşı gördüğümünü bilip durup jürvağandı. Hem de hecep diyen mepsin ha? Sen bilen paranlaştığın vaxtım yok. Çıkıp git. Çıkıp gitsem çıkıp gittim. Ete toygu bara sen. Çırayın karab, huzurlup otdağın ba. Ser saat töt bilen koptum. Kelincek kirimini 5'te başlap, saat 10'ıca püt gözü bombasan bombaydı. Çünkü bugünkü kirim pekat sadece birli adamdan emez. Başka bir toyunun mu ba? Hatta çoğlamı kilişi mümkün idi. Saat 5'ten 10 minut ötkende sadece kol dışı bilen kırıp geldi. Gözüm işitli idi. Kaçan şöhret kırıp kalakin deyip yürüküm ensiz oku atattı. Sacide'nin kol düşümü çıraylık kız bulup, Sacide bana atayiden tapılıp, kol düşümünü mü çıraylık yasap koyun azla lahede, könleknimi öz tallap giysin, dedi. Bunundan Sacide'nin könlünün ne kadar yakışılığı çıkıp durattı. Çünkü aldığımı nurgun kızla kilidim. Köpüncisi özden sətrek kızlarını koldaşlıkı tallığını azdıp, bana asla piçirlap, kol düşümünü bek yasır etmene, beni çandırıp yürmüsün yine. Dep koyattı. Sacide'ye karıp, özüge işengen kızlarının ne kadar celip karıp olduğalıqını teximi çunkur his kılıp atattım. Sacide'nin yüzüge may sürtüp, kışını sızıp atattım. Onunla telefon geldi. Bu normal ahval. Adette kelin çekilen koldaş toxtumay telefon kabul kılıdı. Mən şundaq bir sızıp, bir toxtap künüp mü kaldım? Hə, Şöhret, toxtan ha? Hazır kırmay durun. Kırımsal tütkendirek kırsınız, av könleknin körp yakın ha? Yürküm kartta tıkıldı. Özün tutu alsın alı. Təbəssüm bilen oldur. Sacide'nin kaş köz kırımı pütüp, yüzüge enlik sürvatkanda şiktin yoğan igiz işki gavdi kırıp geldi. Jigit bilen koldaş naitimi kilişken bulup, uçsidigi kastiyomu ulanın kamidigi hop yaraşkan idi. Şöhret içilanmadı. Koşumuz türek halette, koldaki naşlıqını üstelge koygaş, naşlıqını bilip andan kılınla, dedi. Sacide bilen koldaşı tanlı orunlardan turuştu.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetlik radyo anıgıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. At ter koyulup turgan boynunu götürüp urnudun kopup geçişki tırşattı. Lekin kopalmaydı. Huddi uhtekken kuştek onun ayığı astıda tenimsiz tıpırlaydı. Vronuski'nin kamlaşmagan bir hareketi bilen Otnun beli sunup ketken idi. Bunu o xeli küllerden kiyin bildi. Onun közleri xelili ilgirlep ketken mahotendi idi. Özü medir kılmay, patkaklık yerde elili yıkılıp çüdügandek sentürlüp durattı. Fro-fro azap bilen eğir tınıp, onun köz aldı da boynini sınar yankılıp, Çıraylık bir közü bilen onunla karap yatattı. Vronuski tekçi nemiş bolgallıkını bilelmey, bir kolu da tüzgin, cahidi kımır kılmay turattı. At tekçe hudu sudun yenili ayrılgan belikki okşaş tipirlap yatattı. İgernin yergi tigip durgan terpi yergi sürkilip tınmayı gıcırlaydı. At Oldu işki putini hedep götürüp, urnudun turup geçişki tırışattı. Lekin arka gevdisini götürüşke küçü yetmey, bütün bedenigi titrek oluşup, oldu gevdisi güp kılıp yergi yıkılattı. Çırayı tatırıp, iniki titrep kete vatkan Vronuski otnun korsukuğa birini tepip, onu urnudun turguzuş üçün hedep tizginini tartat. Lekin at kımır kılmay, tumşkını patkakı tıkıp sunaylınıp yatattı. Huddu gep kılıvatkan da körünüvatkan bir cüp közü hocayınıgı tikilip kalgan idi. Vay, vay, vay, vay, hey! Vronuski işki kolu bilen beşini çangallı bilip inraşkı başıldı. Men nemi kıldım? Beygidimi ufturup ettim. Keçirgüsüz günah ötküzdüm. Yüzüm çüştü. Çıraylık etimini üzem veyran kıldım. Men neymiş kıldım? Tamaşıbılla bilen doktor ve onun yardımcısı politiki ofisirla yugürüşüp geldi. Onun hiç kandak yeri yarlanmagan. Ama könlü bekmu yeri miydi? Atının beli sunğan bolgaçka Etivich karar kılındı. Vronuski hiç kandak sualgı cevap vermeydi. Hiç kim kim o gep kılmaydı. Yergi çüşüp ketken şapkasını mı almay, keynigi burulupla beygi meydanıdan çıkıp ketti. Nagi berişini bilmeydi. Özünü intayın bəxsiz sezetti. Bu onun hayatıdaki tuncu ketimlik En azaplık, oranını toldurup olmaydıgan, onun üstüge özü keltirip çıkargan bəxtsizlik idi. Yaşvin onun şapkasını elip, kendinin koğulap gelip, yatkıgı apırıp koydu. Vronuski 20 saatlerden kiyin esige geldi. Ama bu ketimki beygidi yüzbegen bu hadise, onu bir ömür kıynaydıgan, En azaplık, en kayğılık eslemige aylınıp, onun könlüge mekkem ornap getti.
1: апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
2: йоқ. Әй, біз азыр бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аяллалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
2: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымастықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп қояй. Мен өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шында қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мен алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Karenin bəygi meydanı yitip gelgende, Anna Betsy bilen bille, esil zadile olturduğun şipanğı gelip caylış bolgan idi. Anna erini yıraktın ködi. İki adam, eri bilen aşnısı onun hayatıdaki iki merkez idi. Hiç kandak sezgüsüzla ulanın köz aldıdı işkellikini his kılıp durattı. Erinin özü terepki karap kelevatkallıkını iraktın körüp, onun kişilerinin arsıdın kıstılıp menevatkallıkıga ihtiyarsız dikkat kılıp kaldı. O, dem hoşamet kılıp baş ekkellege tekebbürlük bilen başlanıştıp, dem ten tüşleri bilen dostanı salamlaşıp, dem kulaklarıgı çökürüp kiyivalgan yumulak şilepsini beşidin elip, uluğlanın özgü köz taşlışını teşnalık bilen kütüp giletti. Anna onun aşında herhıl muamillerini yakşı bilgeşke, işçi de onundun yirgin etti. Turgan pütkünü şöhret bereslik. Yukurgu yamış iş. Yürgü de şunundun başka hiç mi yok? Dep oyladı Anna. İdiyesi ilgar, Meripet berver, dindar digerlerinin hemmisi, yukurgu ürleşinin şotulları halas. Anna onun ayolla olturgan şipanga karap, özünü izdevatkallıkını bilip, onu körmügengi silip olturiverdi. Alexey Aleksandrovich, dep kışkardı onu Graf Betsy hanım. Ayalınızda tapanmay vatam siz değil mi? Manı miyadı olturdu. Karenin soğuk yiyip koydu. Bu yerdeki heşemet közlerini ola çekmen kılıbı dedikken. Dedi o, ula terepki keti bitip. O teki yenili görüşken hotununu kayıt görgen erlerinin adıtı boyunca hotunuğa karap külüp koyup, andın Graf hanım bilen başka tonuşlarına salam berip, emmisige özüge tegişlik örmetini bildirip ötti. Ayallağa çakçak kıp koydu. Erle bilen salamlaşıp çıktı. Peste şipanın yanında Karenin hürmetini kılıdığan, bilimlikliki ve terbiye kögelliki bilen namı çıkan general adiyotan durattı. Onun bilen paranlaştı. İşki beygi otursa da azırak demiliş vakti bolgaçka ulanın parını hiç kandak dahlige uçurmedi. General beygige karşı gep kılgan idi. Karenin onun bu karşıga koşulmay beygini akladı. Anna onun inçke tekşi ahangdaki sözlerinin birini koymay anlap durdu. Her bir iğiz sözü onun yalgandek anlanıp, huddu kulukuga pilik tıkıvatgandek bilinip ketti. Tosal kuladın ötüdüğen 4 çakırımlık beygi başlanganda, Anna aldığı inişip Vronskiyga. Onun atının kışığı kandak menip kelgenlikige, atını kandak mingenlikige közünü üzmey karap tursa, yeni bir tereptin erinin tohtumay kotul davatkan yekimsiz avazıga kulak selip turatdi. O, Vronskiydin ensirep biyaram boluvatkınını azdep, erinin inçki avazda sözlevatkan, kulaklarga sınıp ketken ahandaki sözlerini anlap, Tehimi kıynılıp keti vatatdi. Men harap boğan, yaman hotun men. Dep oylaydı Anna. Emma yalgan gep kılışını yaman körmen. Yalgançılıkını köregi közüm yok. O, benim erim yalgançılık kımmısa yaşayanmaydı. Yalgançılık onun adıdı. Hemmini bilip durup, hemmini körüp durup yeni yalgançılık kılıdı. Aşındak közünü yumup durup yalgan gepkığa ademdimi vicdan diyen nersi bulamdı.

0: Eger u meni Vronskiyni öldürüp etken bolsa, men onu hürmet kılgan bolattım. Lekin undaq kılış onun koludun kemmeydi. Onunla lazımı yalgancılık, yüz obroy. Anna özgü özü aşındak sözlep olturdu. Onun da erige karta hiç kandak talep yok idi. Erine mundak mundak adam bolsken dep ümit mi kılmaydı. Anna Karenin'nin şu turkuda özünü gazeplendirvatkan Әддідін зияды сөзмәлікінің ішкі вәхиме вә тәшвішлерінің ішпадысы ішкәлікіні түшенмейтті. Худды екіліп түшіп, бір еріні зәхмілендіру алған кичік бала орныдын тұрып, ағырықны бес үшін жүгіріп, сәкіріп жүргенге оқшаш, Каренинға хотыны тоғырсыдекі ойларыны бес үшін әқли әрекет лазым болып қалған еді. Анна, яки Вронски ба мейдаллада, Яки Вронскийның ісімі дайым тылғы илініп тұрдыған сорыллада, бұ ой қиялла оның көңліні бөліп тұратты. Худды сәкіреп ойнаш кичік балыға адет болғандек, Карененғымы әкіллік, екімлік кепләні қылыш шу күлләді адетгі айлініп келі отатты. Хәрбиләнің, атлық әскерләнің бәйгілері қатарлік. Әмма бұ бәйгілі боп тұрмысымы болмайды. Әгер Әңгілияның әрби тарихыда атлық әскерлерінің төпісі ұланы шөхреткегі қыған дейілдіған болса, ұчақда бұны ұланың ұзақ вақыттын бері ат, адамләнің ирадысына таулап кәгәлекедің дейішкі болуды. Әм меніңче әркетнің әхмейті чоң. Әмма біз көпінші чағлада әң юзе деп қарап қалымыз. Бұ хадисілі юзе хадисілі әмәз. Dedi Graf Betsy xanım gapka arlaşıp. Anlısam bir ofisir işki qorğusunu sundırıp aptı qo. Karenin tişlerini körüstüp külüplü qoydı. Başka ifade de bolmadı. Graf xanım. Bu ne yüze emez. İşki hadise depme koyaylı. Ama mesele yani onu deme emez. Karenin burulup Bayı özü bilen əstaydıl paranlaşqan generalğa yeni gəp qıldı. Şunu unutup qanman ki, bəygigi qatnaşqan hərbilə məxsus muşi işini qıldıqalla. Yani şunu mu itirap qılış gerek ki, ərqandaq kəsibinin yaman tərpimi boludu. Bəygə əslədə hərbiləgi xas paliyyət. Muşliş bilen İspaniyanın boku bilen ilişki qoxşaydıqan qeyri hərkətlə bolsa, yavaylıqnın işbadılırı. Тәнәркет болса, мәдәнилікнің нишаны. Қойын-қойын, мен бәйгеге ішкінші кәммеймен. Одамны үлгідек жидилештіру етіду. Деді граф Бетси ханым. Сән чүчі онна. Жидилештіруші ғо жидилештіру етіду. Лекін адам янылы оныңдың көзіні аланмайды. Деді ішкінші бір аял. Әгер мен рымлық аял болған болсам, Bir mi muşlişini ötküzü etmeyi köygen bulattım? Anna bir iğizmi gep kılmay, koludaki durumu bilen birli yerge karap olturattı. Del şu çağda iğiz boyluk bir general ulanın aldıdın ötüp kaldı. Karenin onu körüp şu an gepini toktattı da, iştik orundun turup, onun çoğunkur iğilip salam bədi. Siz bəygeye katlaşmam siz? Dedi general onunla çak-çak kılıp. Bəygi bana eğir kep kala. Dep cevap bədi Karenin tolumu ızzet bilen. Onun cevabının hiç kandak əhmiyeti bolmusu mu? Lekin general əkıllık adamdın əkıllık cevap alğandak kıyapetki kırıv aldı. Ve bu cevabının çak-çak işgeligini düşengendek geplerini kılıp koydu. Bu işin işki tarpı var. Dedi Karenin байқы гепіні давамлаштырып. У болсымы артысла білен тамашы бұлла. Тамашы бұлла үшін етқанда, бұнда қышланы яқшы көріш, мәдіниетсізліктің полаттек пакеті. Әмма... Граф ханым, ішкіміз бәсілі шейлі. Төвен тәрептін Облонскийнің бетсегі геп қылуатқыны аңланды. Siz kimgi tikisiz? Anlaşkimiz, Kinez Kozlov tikimiz. Dedi Betsy cevap verip. Men Vronskiy tikimen. Bir cüppelay.
1: Boludu.
0: Kandak çıraylık. Şundak mı? Karenin yenidikile paranlışı vatkanda cim bulup gelip, ulanın gepleri tügüşü bilerle yeni sözlep getti.
1: Men bunu koşulümen. Ama Baturani beyge.
0: Karenin emdi gepini başlıvidi, beygi başlanıp gelip, gepi üzülüp kaldı. Hemme adam orlurdun turuşup, derya tirepki karaştı. Karenin beygige kızıkmaydıgan bolgaşka, beygiçilege karamay, ulturgan tamaşı billağa, argın közleri bilen, perişan halda bir kur karap çıkıp, annağı kelgende toktap kaldı. Annanın çırayı appak tatırıp ketken, hem ciddi idi. Birli ademdin başka hiç kandak ademge karmaydı. Titirgen kolları bilen yelpü gücünü micip, tınıkını çıkarmay olduraddı. Karenin onun bir dem karap durgan dinkin, nezir ne deru başkalağı yötkidi.
1: Bunu ayal mı? Başka ayallar mı okşaşlı ciddileşip oltırıp duğu? Bu tabi ehval emez mi?
0: Dedi Karenin özüge özü. O annağa karmay deytti, lakin közleri ihtiyarsız onunla tikilip kalattı. Onun çırayığı karap, onun diki roşen özgürüşlerini tahlil kılıp oltırmayıcı dep oylaydı. Lakin yeni iradesige hılap alda onun çırayıdaki özü körüşünü halımıgan haletke korkunuş içide karap kalattı. Kozovlev derya boyuğu kelgende birinci bulup attın yıkılıp düşüp hem ademni katık ciddileştirip etti. Ama Karenin annanın tatargan mağrur çırayıdın o dikkat kılıp oltırgan ademnin tehi attın yıkılmağallıkını peres kılıp boldı. Mahotin bilen Vronski Tosalgudun sekrep ütüp bolgan dinkin ulanın keyni dıllı çepip kelivatkan yeni bir ofisir attın başçılap yıkılıp huşudun ketip tamaşıbıllanın işi de yeni bir kıtım korkunuş arlaş küşlük çokan kötürülgende Karenin annanın hiç işini kömügendek etrafıdaki ademlerinin nemigi toluşup ketip atkallıkını bilmügendek olturgallıkını ködi. Şunun bilen o annağı tehimi bək kadılıp durdu. Annanın bütün dekti çepip getip atkan Vronskiydi idi. Şu arada o erinin özügü soğuk nazir bilen tikilip turğanlığını közünün kuyruğu da körüp kaldı. Anna qayrılıp sual nazir bilen erige qarap koydu. Ve şu an koşumisi bilinər bilinmez türlüp, yani içtik aldığı kardı. Anna, karısı kara vermemdi, degen de kılıp, şunun dinkin onun ikinci karamedi. Beyge tolumu onsuz ötüp, o yetti adamın 20'din köpüreki atlardan yıkılıp düşüp yarlandı. Beygi ahırlaş ay digende ademle tekimi ciddili şiki başıldı. Bulup mu padişanın narazı bolgını bu ciddiçilikini tekimi küçeydi vetti.

Ажырашқандан кейін ілгіркі ерінің мал-мүлікні жошырғалықыны байқыса, дәвалашқычы қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Шуху шәһәрдің шуханы мұндақ мәсләхәт сорыды. Ілгіркі ерін білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхоттыңғы ортақ мал-мүлікні бөлішті. Яқында ілгіркі ерімнің ажырыштың ілгірі анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чығарғычы вә ішләткүчінің ілгіркі ерім ішкәлікіні. Bu öymülükni ajrashqanda bütünlay tilga almaganligini bayqadim. Men ilgirki erim bu malmülükni yoshurgan deb qarayman. Shunga qaytidan bo'lishsam bo'lamdi. Javob: Jonghua Xalq Jumhuriyatining aq talab qonun dasturining 1092-chi moddasida mundaq belgilangan. Ajrashqan bir taraf er xotinga ortaq malmülükni yoshurgan, yotkib atgan, setib atgan, buzib atgan, buzib chechib atgan yoki er xotinga ortaq qarz o'ydirib chiqib qarshi tarafning mol-mulkini egilib olish qarzidi bo'lsa, er xotinga ortaq mol-mulkni bo'lganda uningga oz bo'lib berilsa yoki bo'lib berilmasa bo'ladi. Qarshi taraf yuqorqi qilmishni ajrashgandan keyin sezgan bo'lsa, xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, er xotinga ortaq mol-mulkni qayta bo'lishni talab qilsa bo'ladi. Sizning talab qilish huquqingizning da'vo surki 3 yil bo'lib, siz qarshi tarafning mol-mulkni yoshirganligini payqagan kundan boshlab hisoblanadi. Siz aldı bilən ilgirki eriniznin anısının namıda öy situalqalıq dəlil ispatını toplan. Məsələn, banka hesabat yötkəş xatırsi, yəni ilgirki eriniznin məbləq çıxarqalıqını ispatlaydı. Öy mülikni əməliyyətdə ilgirki eriniznin ilgiligəllik ispatı, yəni su tokpolunu tapşırış, öycəy mülazimiti işlerini tızımlaş qatarlıqlar. İlgirki eriniznin anısı bilən paranışış xatırsi, yaki ün, vakalıdan tutqalıqını itirap qılqalıqı. Andın adukatqa havalı qılıp sot məhkimisigə ajırashqandan keyinki mal-mülük macirası dəvası qılıp, bu öymülüknün ərxotunga ortaq mal-mülük işkəlikini cazimləşdürüp, bu öymülükni bölüş həm ilgirki erinizgə yoşuruş qınmışı səbəbidin az bölüş ya ki bölməsliğini təşəbbüs qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyidi də mal-mülükni yaman qərəzdə yoşurgan tərəbki qarda sot məhkimisi onunqa az bölüş, hətta bölməslik toğırsa da hüküm çıxırışı mümkün.

0: Ne kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot uçudular test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatif qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal həvisini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dep bəkmi arzu qılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, şu tabt programımızın damlaştırı vatimiz. Muhabbet o kalıbın huzuru. Küylesek tügü meydan yıkımlık melodiye. Muhabbet emme ademde babı oğan. Şundakla her bir adem ihtiyaclık buluduğan tügümez yıkayı. Muhabbetini karşı terepke doğru usulda ifadeleş bu bir senet. Muhabbetli küllerinin en güzeli sizin en düşünüdüğün ademini tapkan gündür. Muhabbetinin en güzeli bahanısız, şerssiz söğüştür. Muhabbet otunu kalbi bilen yandırgan her bir anlıkçılarımızga muhabbetlik melodiyelerimizle takdim ettik.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız damlı şıvatıdı. Anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Turmuşta her bir güzel işka bir ceryan getirdi. Yaşaşka, söyüşke, söylüşke. Her işka bir ceryan getir. Çıraylık buluşka, sevimlik buluşka, arzulağı yetişke. Demek hem güzel işla bedel töleşke muhtaş. Bizden vakit acırtışımızga muhtaş. Şunlaşka her bir güzel işka aldırma. Muhimi baldır kergini emez. Belki keş kip gelse mu yeninizden ketip kalmakan. Hayatta her iş güzel. Söyüş mü güzel, söylüş mü güzel. Söysünüz, söylüsüz. Muhabbetini beğsiniz, siz mi hem his kılısız. Kendimize söyünüp durup, nevetteki muhabbetlik yüğümüzge devamlı kulak sakaysız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 20. günü Düşenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumrat Yasın. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Açlık bir xatarlıki asası her taraflama puhtılınıp, cunguluklarının tamak meselesini özümüzgi tayinip elkılışka hakiki kapalatlı kılındı. Lişi Chongqing'da tekşürüp tetkik kıldı. Jiangxi'nin Jiyan şehri, Qinghai ülkesinin Xining şehri, ügünüş, tekşürüş, tüzdişini bir gavdilaştırıp ilgiri sürüp, ügünüş terbiyeni emeliyeti körüstüş, önüm aslı kılışkı törtgü boldı. Suni akıl Jongo'da çoğunkur emelileştirilip, türlü kesiplerge kuvvet ata kılıp, işlep çıkırış, turmuş kısınıp kırdı. Şinjo 23. numarıdaki alem uşkocuları grupsi orbitada işke ayığı yakın turup, türlü hizmetlerini tertiplik ilgiri sürdü. Amerika bilen İran davamlıq öz ara hücum kılıp, otur şarıqtaki nurgun devletlerge təsir yetküzdü. İran, Hormuz boğazının katnaş mıhtari nölgü çüştü deydi. Örmətlik radiyanlıq uçula, tüvendedik dağla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.

0: stansımız xəbri. Açlıq bixəterliki dövlətinin çoğun işi. Başucu Xi Jinping açlıq işləb çıxırışını qılçı boşaşdırmay çıng tutub, münbət etiz, əla sort, yaxşı pürsət, yaxşı usullarını toplaşdırıb, ünümlü aşırışını ilgir sürüb, yezi igilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və süpti ünümünü östürüş gerək dəb təkidlədi. 15-ci bəşinin başlanış yılıda cayla, tarmaqla açlıq işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtib, yazlıq açlıq terilgü kölümünün asasi cəhətin muqim buluşuğa bütün küçü bilən kapalətlik qıldı. Kelimatının paydasız amilleri başqa yıllardakidin körünərlik köp bolğan əhvalda, dövlütümüzdə yazlıq açlıqdın yəni mol osol elindi. Şundaqla tunci qetim 300 milyard cindin eşib, birlik məsulatını aşırış arqılıq, yazlıq açlıq məsulatının eşi ilgiri sürüldü. Shandong ülkesi Dezhou şehri Yiduku bazarının buğday ela sortini yetiştiriş bazısı da açlık terguçi Tian Jingfeng tergan 1000 mo buğdaydın bu yıl molosol elindi. Ela sort alahidliki ve ölçemleştirip teriş, perviş kırışkı tayınış arkalık buğdayının üsşi tekşi alıtı muqim bulup molosol eliş evzelliki nait körnerlik boldi. Tian Jingfeng mundaq dedi. Mən 1000 mo yer terdim. Hammisi Luyan şirketi təminləyən Jimei 34-cü nömrəlik buğday urığı. Adətdəki buğdayğı seliştirganda hər mo yerdən 100 jingdən artıq qosul alğılı. Hər mo yerdən 100 neç yuan artıq kirim qılğılı boludu. Bu il 6-cı ayda başucu Xi Jinping Shandong'nun Dezhou'da hizmet tekşürgende munulanı təkidledi. Açlık katarlık muhim yezgilik mesulatları bilen muqim təminləşke kapalatlı kiliş, yezi igilik işləp çıxırışı da muhimnin muhimi. Açlık işləp çıxırış cihetdiki türlük kollaş siyasetlerini əmiliyleştirip, yezgilik işləp çıxırış vasıtları təminatı kapalatlı kiliş, bahanı muqimlaştırış hizmetini yaxşı işləp, ilgar qollanışcan sort, texnika, jabduqlarını paal kengaytib, birlik məsulat və ünümni puxta aşırıb, bütün yılda açlıqdın molosol eliş üçün tırışış kerak. Bu yıl məmlikət boyunca yazlıq açlıqdın yeni molosol elinib, bütün yıllık açlıq işləb çıxırışını muqimlaşdırışqa puxta asas elindi. Dövlətlik statistik idarısının maun başlıqı Mao Xingyong mundaq dedi. Bu yıl yazlık açlık işlep çıkırışı da küzgü buğdayını keng külemde keçikip deriş, küşlük, öl yığın katarlık paydasız amıllarının təsiri tügütülüp, məsulat aşırılıp, molosol elindi. Birlik məsulatını aşırış, yazlık açlıktın molosol elişinin açkıçı. Yazlık açlıktın mo 5'i məsulatı 378,8 kilogram giyitip, aldın qiyildikidin 3,2 kilogram açtı. Molosol asan kolgu gelmedi. Bu yıl memleket boyunca yazlık açlık terilgü kölümü 398 milyon mo bulup, davamlık asasen muqim boldu. Terilgü kölümü muqim bolgan ehvalda birlik məsulat açlık məsulatını aşırışta intayin muhim. Su bilen oğutni bir gevdileştiriş. Bir pürküş, üçtün müdafiyeliniş, kesellik ve ziyandaş haşaret ziyininin aldığını eliş, tizgilleş katarlık, birlik mesulatını kengkülemde aşırış tedbirleri, etiz eriklada tekimi köp, tekimi yakşı kullanılıp, yazgı buğday birlik mesulatının yenimi yukarı götürülüşü ilgiri sürüldü. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, Terikçilikni Başkuruş Mekkemisinin maun başlıkı, Lü Xiu tavımındak deydi. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, asaslık yazlık açlık işlep çıkırış rayollarda, kengkülemde birlik mesulatını aşırış yerkitini çonkur ilgiri sürüp, yukur ölçemlik etizlanın katlık emili küçüge tayinip, pen teknikinin yumşak emili küçünün tereklik rolunu cari kıldırıp, halkılık teknikilani emiliyleştirip, məsulatını aşırış yoşurun küçünü qezib, birlik məsulatını aşırışını küçlük ilgir sürdü. Bolup mu 70 milyon modun artıq binem yerdeki buğday, yazgı buğday umumi kölümünün 20%-ni ilgiləb, birlik məsulatı bulturqıdın zor dərəcədə açdı. Bu yıllık orma məzgilidə cayla, tarmakla, köp qetimlik, kəng dayırlik, qatıq yamğur və küçlük konveksiyelik avarayının təsirgə ünümlük taqabıl durup, yez igilik maşinilerinin asasi koşulluk rolunu toluq cari kıldırıp, 22 gündə kəng küləmlik orma vəzifesini asasi cəhətdən tamamlap, adetdiki yıllardikidin 4 gündün 5 gün güçə baldır tügetti. Nurgun caylarda buğdayını kombayinde yığışta ziyanğa uçuraş nisbeti 30% içinde bir kadar yaxşı kontrol kılındı. Memleket boyunca yazlık açlık məsulatı en köp ölkü bolğan Xınende 140 mıngdan artıq kombayin Xınen yezgilik maşinileri bulutuğu ulanıp adem kombayin izdeştin kombayin adem izdeşki özgertildi. 1280'den artıq yuqur sürətlik yeşil yol. 420'den artıq kütüviliş mülazimət ponkiti bütün məmlikətdiki yezgilik maşinilleri məşğulatçılarının tamaq, yataq, may qaçılaş, remont qılış cəhətdiki qiyin məsələlərini həl qıldı. Xınən ölkülük yezi igiliki yezi nazartının mavun naziri Veygo Çiang mındaq dedi. Biz buğday yığış mezgilide yez igilik maşinileri baylıkını bir tutaş pilallap orullaştırıp, avarayı cihettin hem türtkü buluşunu küçeytip, maşinide yığışının süpet ötkili, kurutuş kaklaş ötkili, apettin müdafiliniş tizgilleş ötkilini çın igilep, buğdayının yığıviliş kütügeçliklerini toluk yığışka hakiki kapaletlik kılıp, o şaraitta Osolunu aşırıp, molosol elişini işkaşırdık. Bir tal uruktan etiz erik beşi gıca, andın çoğun devlet açlık ambır gıca, yazlık açlıktan molosol eliş, devletimizden yezgilik universal işlep çıkırış iktidarının özgellikini namayan kıldı. Şundakla mürekkep, keskin, halkıra vaziyetke takabül turuş, iktisatının mukimlik asasıdı yakşilinişini ilgiri sürüş, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa küçlük tirek boldu.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi İntizam Təşkiliş Komitetinin şucisi Li Shi 7-ci ayının 15-ci günüdən 17-ci günügəcə Chongqingda təşkilib tədqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. İntizam Təşkiliş Reviziya Orqanları Xi Jinping yeni davr Jongoçu Sosializm ideyası. Bolup mu, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğunqur öyünüp və ızcılaştırıp, başucu Xi Jinping'nin 1. iyolda kılgan muyum sözünün ruhini əstaydıl öyünüp və özləştirüp, işkini tihləşinin halkılığış əhmiyetini teximi çoğunqur özləştirüp, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırıp, Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti 5. umumi yığınının orlaştırmalarını umum yüzlük ızcıl əməliyiləşdirüp, doğru siyasi nəticə qarşı turguzuş və əməliyyatı körüstüş, ügünüş tərbiyesini başdan axır ehtiyacallıq bilən çın tutup, intizam təkşürüş, reviziya xizmetini qilıplaşdırış, qanunçıllaşdırış, muntizimlaşdırış quruluşunu davamlıq küçəytüb, yeni musabıdaki intizam təkşürüş, reviziya xizmetinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını tırışıp ilgiri sürüşe gerek. Lişi, Liangjiang yeni rayonu Guanyinchao köçü başqarmısının Yubi məhəllisi, Nan'an rayonu Nansan köçü başqarmısının Fangniu kəntigi berib, kadrla və amı bilən çoğunqur pikir almaşdırdı. O, mundaq tap görsətdi. Amının ətrafıdaki natoğru stil və çiriklik məsələlərini mərkəzlik tüzəş, puxralanı nəpki erişdirdiğən partiyimiz xalqının könlünü uftudiğən çoğun iş və əməli iş. Mıqqiqiş ruhi bilən əməliləşdirişini çın tutub, partiyini umum yüzlük qatlıq idarı qılışının asasi qatlamıqı kengiyişini ilgiri sürüş gerek. Jongu Chang'an Avtomobil Guruhi Chang'an Pan Texniki kəsib bağıçısı da Lishi Dövlət Karxanalarının partiya isteli paklıq quruluşu və çiriklikki qarşı turuş xizmetini küçəyitib, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa texim yaxşı mülazimət qılışını tələb qıldı. Lishi Nan'an rayonu Nanbin yolu kəlgündün müdafiyeliniş ciddi əhvalıqı taqabül turuş növətçilik noxtusu da munulanı təkidlədi. Апаттын мудапилініш, апаттын құтқызыш мәсулиетіні чыңытып, әр вақыт ғимені яйдыған мәсулиетчалық білән, кәлкіндің мудапилініш, құрғақчылық тақабыл тұрыш. Хәтәрдің, апаттын құтқызышының түрлі қызметлеріні бүтін күш білән яқшы ішләшкі түрткі болыш керек. Лейші яна ғарбы жәнуб сияси қанун дашы өсігі беріп, али мәктәпләді партияны омумезлік қатық идары қылышыны давамлық чоңқырлаштырып, интизам тәкшүріш, ревизия пән құрылышыны пұқты ілгірі сүріш керек деп тәкітледі. Шәһәрлек интизам тәкшүріш комитеті, ревизия комитеті органы да Лейші интизам тәкшүріш, ревизия қызметінің ілгірләш әхвалыны тәпсілі егеледі. Интизам тәкшүріш, ревизия кадрларыны йоқлады. Тәкшүріп тәткі қылыш мәзгілді, Лейші сөхбәт иғыныны риясатчылық қылып ечіп мұнуланы тәкітледі. Интизам тәкшүріш, ревизия органлары Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ызчылаштырышта алдыды меңіп, үлгі болып, аңлық алда меңісіні қоралландырып, әмілетке тәкшілық қылып, интизам тәкшүріш, ревизия қызметіге бір тұташ рәхбәрлік қылышы. Тоғры сияси нәтиже қарышыны мұстәкем тұрғызып вә әмілетті көрістіп, әмәли, әс қатыдыған ұзақ өнімлік механизмны мүкәмәлләштірішіні ілгірі сүріше керек. Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. Umumi Yığınının oranlaştırmalarını əstaydıl əməlliləşdirib, diqqətini işkini qoğdaşını əməliyyəti körüstüşki mərkəzləşdirib, siyasi nazarətçilikini qət'i küçəyitib, Partiya Merkezi Komiteti qıl digənli qılış, qılma digənli qılmaslıqqa kapalətli qılış. Diqqətini siyasi ekologiyini saplaşdırışqı mərkəzləşdirib, Стилны тоғырлаш, интизамны чыңытыш, чиріклікі қаршы тұрышны ыз жыл ілгірі сүріп, чиріклік пайда болыдыған тұпырақ вән шара етіні қәт'і йоқытыш. Деқатны, интизамны, қануны халық үшін ижра қылышқы мәркәзләштіріп, амының әтрапыдекі натоғры стил вән чиріклік мәселелеріні түзәшіні давамлық чоңқырлаштырып, амыны техымы көп ерішіш тұйғысығы еге қылыш. Diqqətini qatlıq sınaqlağı bərdaşlıq berələydiğən qoşun bərpa qılışqı mərkəzləşdürüb, üçləşdürüş qoruluşu yili hərkətini çonqır ilgiri sürüb, bütün yıllıq nişan vəzibiləni yuqır süpətlik orınlaş gərək. Lişi yana Qızılqiya İnqilabi xatiri sarıyıqı berib, İnqilabi qurballanın iş izlərini öyünüb və yad etib, intizam təkşürüş, reviziya kadrlardan Qızılqiya ruhiyyə varislik qılıb və onu əviz aldırıb, partiyyə sadıq bolub, buruş və məsuliyyətini küçə etib, dəvr və xəlqi münasib yeni nəticələni üzliksiz yartışını tələb qıldı. Yüncacun təkşürüb tətkik qılışqı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Toğır siyasi nəticə qarışını turguzuş, ve emeliyet körüstüş, ögünüş terbiye paliyeti kanat yaydırılgandın bu yan, Jiangxi ülkesinin Jiyan şehri, Çinxay ülkesinin Xining şehri, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşünü çoğunkur bir gevdileştirip ilgiri sürüp, amma aldırgan, kinalgan, gəm kılgan, tekazza bolgan meselelerini küçep el kılıp, toğır siyasi netice karışını turguzuş ve emeliyet körüstüştiki idiye anlıklıkı ve hareket anlıklıkını üzlüksüz küçe itti. Jiangxi'nin Jiyan terbiyeleş, halıktın ehval ilgileşke ehmiyet berip, kengişiş, söhbetlişiş, tordu toplaş katarlık köpkül yolla arkılık, ommının pikirini keng dayırdı toplap, halık turmuşudaki tosuk nokta, kıyın nokta meseleleri tizimlikini delcaydı retlep, birbirlep tüzetti ve tüzedi. Şehir kuruluşudaki kemtüklük, aciz tür meselesiyle karta Jiyan şehri amma bütün ceryanga katnışış mekanizmini mükemmelleştirdi. Kayarını özgertiş doğrusu da amma teklif berdi. Kandak özgertişte hükümet ilmi tedbir belgileydi hem de teşkillep yolu koydu. Özgertiş ceryanı da ammının nazartını kubul kılıdı. Ünümü gibi amma baha berdi. Тайхы найясы Чинжаң базырдыки нұрғын кентләні өзгәртіш түріде, шу жайдыки хөкімет көпчілікнің токлығуч, мәнзір гүлліки қатарлық юрішләшкен әсләләні құрыш тоғырсыдыки тәкліпіні аңлыды. Азыр бұ түр құрлыш ақырлыш басқучығы

Hürmetlik radyo anlıkçıla, seherdeki Mombasa portuda, Hindu okyanının nem deniz şamili, Pırıstan'daki renkli kubiktek düğülengen yük sandıklarını sipap ötti. Kişek sıman kranının güldürlügen avaz işçi de, havai meyvesi, kahve katarlık, yerlik olayı da yezgilik mesulatları kaçılangan yük sandıkları tohtumay yük parahotuğa kaçılanmaktaydı. Bu yıl 5. ayının 1. günü, Jungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletki karta tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koygandım bu yan. Bundak oldraş menzire Kenya deniz kırgıkı liniyesideki normal haletke aylandı. Muhbir Mombasa portuda Nairobi'yi toşuluşunu kütüp durgan yük sandıklarının dövleş meydanı da uzun öçiret bolup yetkellikini. Lık tavar kaçılangan Jungo'ya ketibatkan gayet zor yük parahotunun lengerini yigip yolgu çıkışka tayarlık kılıbatkanlıkını. Port rayonudaki orullaştırgıcının koludaki sözlüş aparatının oldura şikellikini ködü. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşi Şerq Afrika transport çoğun tomuru bolgan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Mombasa Nairobi tömür yolu Şerq'te Kenya'nın port şehri Mombasa adın başlanıp, Garip'te paytaxt Nairobi'ye tutuşudu. Umumi uzunluğu 172 kilometre kiludu. Bu tömür yol Kenya müstakil bolgandan buyan yasalgan tuncu tömür yol. Şundakla Jungo bilen Kenya'nın bir belbağ bir yolunu tan kuruş hemkarlıkı diki belgi karakterlik tür. Tömür yolga Jungo'nun ölçümü, tekniksi, jabdukları ve ticaret başkuruş endizisi kullanılgan bulup, Kenya'nın katnaş transport ünümü zor derecede östürülüp, liniye boydaki rayonlarının sanayet katarlık kesiplerinin terakkiyatına türtkü boldu. Jungo yol körük kuruluşu çeklik mesuliyet şirketinin balı şirketi bolgan Afrika yultuzi tömür yol transport çeklik mesuliyet şirketinin en yeni sallık malumatı asaslanganda 2026 yılının aldınki 20'de Kenya'nın ölçemlik relislik tömür yolu da cemi 3931 getim yük boyuzu katınap 4.278.000 tonna yük toşulgan. Kündülük yük toş miktarı okşaş mezgildekidin 13.3% aşkan. Kişinin dikkatini tartırdığını şu ki, tamojni beji almaslık siyaseti küşkeyi bolgandın kiyenki 5-6 aylada Nairobi'din Mombasa ağıcı bolgan yük sandıklarının aylık otturuç toşuluş miktarı yıl 5'idikidin 44% aşkan. 44% bu eş nispeti sallık malumatı bolupla kalmay. Tehimi muhimi, Afrika'nın ela süpetlik mesulatlarının Jungo bazırgı kırışıdaki tez sürat. Mombasa Nairobi tömür yolunun Red Sport'daki yük transport bekiti de toşuladığan yük sandıkları meydan rayonuğa toşup ketken bolup, poizinin 10 netçi vagonuğa lık yük besilgan. Dövleş meydanının başkurgucusu Salim Abdullah poizinin ulunuş ornini estaidil tekşürmekte. O mındak dedi. İlgiri biz asaslıqı yük sandıklarının kuruk kaytıp gelişini spitinin yukarı buluşudun ensire ittok. Azir Jungo'nun zakızı köpeydi. Yük sandıklarına lık mal kaçılınıp hizmet miktarımı açtı. Salim terini sürtüp külüp durup yolgu çıkışka hazırlangan yük poizigi kardı. Jungo bilen Kenya bir belbağ bir yolunu ten kuruşunun belgi karakterlik neticesi bolu süpti bilen Mombasa Nairobi tömür yolu, Mombasa portu bilen işki kurukluğunun merkezi rayonudaki yük transport vaktini işki 3 gündün 10 net saatki kıskartıp, Şerq Afrika tömür yol torunun şimali koridordaki muhim bir halkı bolup kaldı. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşişi gelgişip, bu yolunun ünümü körnerlik açtı. Uganda, Rwanda katarlık, Şerq Afrika işki kurukluk devletlerinin malları Kenya arkalık Jungo'nun ken bazarlarına tekimi ravan yüzlendi. Kenya Tömür Yol İdarisi Leysi Porti Yürüştürüş Sekhinin mesulü Duk Cinçe mundak dedi. Yüktoş miktarı görünerlik açtı. İlgiri otomobil mallarını saklaydı.
азыр мал автомобилларны саклайды. Быйыл 5-нче айдан буян чай, Нью-Йорго, көн хурым катарлык нургун езгилик мәсулатлары һәм санаат хам материалларының Джунгого экспорт кылынышы көрүнәрлек көпәйди. Джунгодан тошып келинген электрон мәсулатлары, аяк, баш кийим, кийим-кечек ва үй жазыларының тошылыш мактары мо сыжыл ашты. Таможня бежи алмаслык тәдбири Африканың Джунгого болган экспортын кеңәйтиштики фурсат көзнеки. Момбаса портыдагы кешек сыман кран шүрген әр бир юк сандыгыдан Момбаса Найроби төмүр жолуда гуйылдап өткен әр бир нөвәч поездгыча әммисе Джунго белән Африканың заманавилаштырышны кол тутушып илгири сүрүши. Тараккыят пайдасыдан тәң бәһрленишенин жаллык изаатыга айланды. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Dünya'yı nezer programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörü Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacap vardı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş devamı da alığı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılan karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'nin 3. ayının 5. günü, 13. növetlik memleketlik halı kurultuyu 5. yığını da İşki Mongol vekiller ömükünün karab çıkışığı katlaşkanda kılgan, yeni devirde partiye ve halıqının casaret bilen ilgirleşti ki, mukarrar yoli namlıq sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020'li 4. ayının 20. günüdün, 2022'li 3. ayının 1. günü geçip olgan mezgilde kılgan sözlerdi ki, devletinin çoğun işini kömülge tüküp, Төт аңны күчейтіш, төт ішенчіні чыңытыш, ішкіні қоғдашының ішқа ашурышыны әкікі түрді әркетті әмәлілештүрішке алақыдар баялладың үзінді. Вә башуджи Xi Jinping'ның 2020-лі, 13-кінчі айның 24-25-кі күлірі, Джонго Коммунистік партиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының демократик тұрмыш иғыны ғыриясачылы қылғанды сөзілген, Siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladığımız.

aşırıp, bütkül halkının ortak bir işini üzlüksüz algı sılcıda alayımız. Üçüncüden, iştipaklaşıp küreş kılıç, Jongo halkının tarihi uluk işlerini vücut çıkırışının mukararı yolu. Partiyanın rahberliği de, bütün memleketki her millet halkı bir niyette iştipaklaşıp, iradının sepil hasıl kılıp, küreş kılıçkı cüret kılıdığan, küreş kılıçkı mahir boludığalı bolsak, biz çokum ilgirleş yolu diki barlık kıyınçılık, hırısını yenip, kişilerini yeniçe nezer bilen karatkudek yeni möcözlerin dağımlık yaratı alayımız. Törtüncüden, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni devirde dörtümüzün terakki kılıp zor işinin mukararı yolu. Yeni terakiyat ideyasını toluk, del, cahida, umumüzlük ızçıllaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılışını tezildip, yukarı süpetlik terakiyatkı türetkü bulup, pen tekniki de özümüzgü tayiniş, özümüzgü kudret taptırışını tez işgü aşırdıgalı bulsak, biz çokum, devletimiz terakiyatının rıkabet küçü ve dağımlaşma küçünü üzlüksüz aşırıp, kündün küngi keskili işvatkan, halkıra rıkabette teşebbüskarlıkını ilgileyelimiz, kelgüsünü yarta alayımız. Beşinciden, partiyeni umumüzlük katlık idare kılış, partiyenin cüşkulluğu ve hayati küçünü mengü saklaş, yeni imtihanı atınış yolda obdan minişinin mukararı yolu. Jongo'nun işlerini yakışkılışının aşkıcı partiyede. Partiyeni umumüzlük katlık idare kılışta. Uluğ partiye kuruş royini zor küşbilen evij aldırıp, esli maksat buruşunu unutmay, baturluk bilen özümüz üstüde inkılap kılıp, partiyanın ılgarlıkı ve saplıkı ziyan yetküzüdüğen barlık ziyallık amıllarını üzlüksüz tazlaydıgan, partiyanın sağlam organizmini çırtıdıgan barlık kesel kozgat kuşlarını üzlüksüz tazlaydıgalı bolsak, biz çokum partiyanın süpüti, hıslıti, karakterinin özgürüp ketmesliğine hakiki kapalatlı kılalayımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 20. günüden 23. günü gece Şenşi'de təşürüşte bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

Her dercilik partiye ezaları kadırla bolup mu rehberi kadırla partivilik meydanını müstekemlep, partivilik cehettin terbiyenin işini küçeytip, devletinin çoğun işini könlü güpüküp, meseleki yolu kanda tedbir belgiligende, hizmetlerini bir taraf kılganda, aldı bilen siyasi cehettin oylanıp, partiye nizamnamesi, partiye içindeki siyasi turmuş mizani, partiye intizami cezası nizamını seleştirip, birini köpkü tedbiklap, kılıçkı boludugan bolmaydıgalıkını, kılıçkı tigişlik ya ki tigişlik emeslikini toğru dansep, boran çapkunun sınıkı da mezmut püttirep durup, azdırıp, korşap oğlaşladın hoşar bulup, baştın ahır siyasi cihette zeyrek adem bol iş gerek. Pezliti naçarlarının uluğ var gayısı bulmaz. Kabiliti tövellerinin nezer dairesi ken bulmaz diyen eni şu.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 2. ayda alaqıdar yoldaşlarının hizmetinin bergen dokulatını körüp çıkandı bergen yol yorukunun muyum noktasını anladığımız.

Bu yıl sosyalistik zamanıvilaşkan devletni umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık kreş nişanını yürüş kılış yeni sepirge atlanıdığan muhim bir yıl. Partiyemiz 20. kurultayını açıdı. Partiye 19. kurultay ve 19. nöbetlik merkezi komitetinin herkitimlik umumi yığılarının royini umumüzlük ızcılaştırıp, töt anını küçeytip, töt işençini çınıtıp, işkini kogdaşını işkaçırıp, devletinin çoğun işini cahidi özleştirip, idiyede, siyasiyda, herkette, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahır yüksek bir birdeklikini saklaş gerek.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 24. 25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun Demokratik Turmuş Yığını Riyasetçilik kılganda sözlügen Siyasi Hüküm Kılış İktidarı, Siyasi Özleştiriş İktidarı, Siyasi icra Kılış İktidarını Üzlüksüz Östürüş Gerek namlıq sözünün muhim noktasını anlatımız.

Partiyemiz Pat Arda 100 yıllık kurulgan gününü kütüp alıdı. Partiye kurulgan mislisiz kat iştin tartıp, yeni congo kurulgan alem şumul özgür işkice. Islahat Echeviç'nin cahanını zilzilegi selişi gice. Andın yine partiye 18. kurultiydin bu yan, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerinin kolgu kelişi ve tarihi özgürlüklerinin barlık kelişi gibi bolgan işlerinin hemisi de partimizin Jongo halkını bəxtke eriştiriş, Jongho milletini güllendiriştin ibaret əsli məqsəd ve buruşni baştın ahir çın saxlap kelgeldi ki tüp səbəb bolgan. Partimiz baştın ahir əsli məqsədini unutmay, buruşni əsli çın saxlap, partiya ve halk işlerini uzakçı alğı sılcıtışta siyasi anı küçeytip, meselige siyasi noktadan karışka, siyasi umumiyetini ilgileşke mayır bulup, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş şart. Bayrak roşen halda siyasi ehmiyet veriş, hem markizmlik partiyanın roşen alaydiliki, hem partiyemizin ızcıl davamlaştırıp gelgen siyasi evzellikki. Partiye halkı rahbarlı kılıp, devletini idare kılışta en muhimi doğru siyasi yolunu işte çıntırıp, partiyemizin siyasi hısıltını baştan ahırı saklap, baştan ahır congoça sosyalizm yolunu boylap ilgirleş gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla koordinatını doğru bekitip, yolunu işini doğru tallap, nişanı doğru gözlep, meselelerini siyasi noktadan küzütüş ve bir taraf kılışkı mayır bulup, siyasiye ehmiyet veriş talepini taşkı talepten işki teşebbüskarlığı aylandırış gerek. Siyasiye ehmiyet verişte siyasi hüküm kılış iktidarını östürüş şart. Partimizin halkı rehberli kılıp, inkılap, kuruluş, ıslahat elip veriş tarihi musabisi şundak bir davulini kayıt ispatladı ki, siyasi cihetki teşebbüskarlık, en paydalık teşebbüskarlık. Siyasi cihetki pasıplık, en haterlik pasıplık. Siyasi hüküm kılış iktidarını küçeytişte, devletinin siyasi hevpsizlikini yüksek oranı koyup, halkını moyun bilip, congoça sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışını negiz kılıp, vaziyatning o'zgarishini ilmiy ilgilash, hodisa bilan mohiyatni dal joyida farqlantirish, harakatning haq noaqligini sagaklik bilan aniq ayirish, xavf-xatar va xirsqa unumlik taqobul turish iqtidorini oshirish kerak. Markaziy komitet siyosiy byurosidagi yo'ldoshlar partiya va davlatning xizmat umumiyligiga taqiladigan negizlik, umumlik

Şu tapta söpheyge karagudek halım yok idi. Onu meyliye koyup berip dokan rätläşke tüştüm. O ahiret çıdımay bugün kilişteki əsli məqsını aşkarıldı. Şöhret bilen şünç yıl arlaşkan tınlağı. Gep kımıdım. O yenimge kilip gırım üstülümge yolunup durup birikimini tattı. Senden gep soravattı mən. Min boptu. O ət toyqıldıken go. Sını amıdıma? Mini asa ət kilincek mən bulmamdım. Moşumu su alma. Neymiş kanmadı? Bilem sen. Benim bilgim yok. Şöhretin apısı seni yaratmaktı. Ali mektepte okumağın, xalqının yüzünü sılap, çeçini tarap yurduğun adetki bir perdasçını kilin kınmayman dəpti. Tapınımdan kirgen bir açıq, çeçimden uçuğa çıkan idi. Kolumdaki enlik çotkısını sundurup ettim. Sübhi çöçüp gitip, yan qıraqta acıp, nime, yarağını tatlı vettim mi? Aynı yili menin yaxşı gördüğümünü bilip durup jürvağandı. Hem de hacep diyen mepsin ha? Sen bilen paranlaştığın vaxtım yok. Çıkıp git. Çıkıp gitsem çıkıp gittim. Ete toyğu barasın. Çırayın karab, huzurlup otdağım ba. Ser saat 4 bilen koptum. Kelincek kirimini 5'te başlap, saat 10'ıca pütközü bombasan bombaydı. Çünkü bugünkü kirim pekat sadece birli adamın emez. Başka bir toyunun mu ba? Hatta çoğlamı kilişi mümkün idi. Saat 5'ten 10 minut ötkende sadece kol dışı bilen kirip geldi. Közüm şiktili idi. Kaçan şöhret kirip kalakin dep yürüküm ensiz oku atattı. Sacide'nin kol düşümü çıraylı kız bulup, Sacide bana atayiden tapılıp,

Koldışımını mı çıraylık yasap koyun asla lahede. Könlekini mi öz tallap giysin. Dedi. Bunun din Sacidenin könlünün ne kadar yakışlığı çıkıp durattı. Çünkü aldımın nurgun kızla kilidu. Köpincisi özden sətirek kızlarını koldaşlıkı tallığını azdap, bana asla piçirlap. Koldışımını bək yasır etmen ha? Beni çandırıp yürmüsün yine. Dep koyattı. Sacidege karıp, özüge işengen kızlarının ne kadar celip karıp olduğalıqını teximi çunkur his kılıp atattım. Sacidenin yüzüge may sürtüp, kışını sızıp atattım. Onunla telefon geldi. Bu normal ahval. Adette kelin çekilen koldaş toxtumay telefon kabul kıladı. Ben şundaq bir sızıp, bir toxtap künüp mü kaldım? Hə, Şükrət, toxtan ha? Hazır kırmay durun. Kırımsal tüpkendirək kırsınız, au könlekini körp yıqın ha? Yürküm kart da dıkıldı. Özün tutu al zilalı. Təbəssüm bilen oldur. Sacidenin kaş köz kirimi bütüp, yüzüge enlik sürvatkanda şiktin yoğan igiz işki gavde kirip geldi. Şigit bilen koldaş naitimi kilişken bulup, uçsidigi kastiyomu ulanın kamidigi hop yaraşkan idi. Şükret içilanmadı. Koşumuz türek halette koldaki naşlıqını üstelge koygaş, naştıkılı bilip andan kılınla, dedi. Sacide bilen koldaşı tanlı orunlardan turuştu. Koldaş kız, bah Sacide, manı bəxtlik güldürün başlandı. Kara, sana məsligim gilvada döcümü, dedi. Sana mı bağı mana, şındak mı koldaş yigit? Voy voy, Sacide, ademni xecil kımığını. Koldaş, Sacide'nin beqqını tuttu. Sacide onundan keçip Şükret'e yöldü. Şükret beşini tezlikle götürüp bana karadı. Külümsirip naid salmak ulduratdım. Hoddi ballarımdan bəxtini körvatkan dek. Dəl şu dakikada özümni tolumu uluğ var sezettim. Mübarek bolsun Şükret. Bağıqını tapşırıp amısam uxmaskan mən. Aldın kapta Sacide kirgende bundaq umaq tatlı kızını qayız təlilik cigit olduğandı digendim. Aslı sənken sən de, zadı təliyin bacım olsun. Özüm geyrəm mən. Rol asamı dövlətlik birinci dərəcəlik artistək ilvət gidək məncumu. Şöhrət meyran qaldı. O kikəşləb, rəhmət sana, dedi və kəyindilla qatlıq yütülüb getdi. Qeyqılıb yütülüb idi, Sacidə onun dümbüsüge şapılaqlab qoyub, stakanını sundu. Su içi ilinə, Zukam tap kalmağın sizde? Yaqay. O Sacidegi cevap vergeç yeni bana karavat attı. Ben hiç bu muğandak şagırtımını toludum. Ramila, tünü gün dazmal sap koygan könlekini açıqıp koya. Sacide haya çalınıp Şükret'nin birikidin tutup. Şırına, ben talıgan könlekini körüp yıkın. Sılala hedem en yeni, en çıraylıq könlekini bana kiydirdiğen buldu. Şükret eğir kademlerini elip dükkanının iç tarafına karıp mandı. Ben olanın kendin ageçtim.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımız şu tapta devamlaşıyor atıdı. Şunun işinin ki kalbinizde muhabbet olsa her iş güzel tuyuludu. Çünkü muhabbet güzellikini hessileydi. Güzel nersini baykımak intahin asan. Fakat ve fakat kalbinizde muhabbet olsa. Muhabbetlik durmuşta etrafınızdaki muhabbetlik kişilerini keçirin. Şunun köyünün maslışın, işinin şundaklı yol koyun. Kızgın bulun, hoşgüy bulun, kent korsak bulun, mehirlik bulun. Muhabbetlik durmuş, hiçbir nersini talışış, ya ki erzimez işler için köngül azarı tepişemez. Belki küçükkini işlerde mehirlik buluş, muhabbet yetküzüş yer yani. Şunlaşka, her vakit muhabbetlik yaşan. Çünkü mehri muhabbetlik kalıp kıyırmaydı. Şunu biz üzülmez melodiye demlerimizde, her vakit, her günü de muhabbetini sözleyimiz. Muhabbetlik kalbimiz bilen anlıkçılarımız için hizmet kılış, bizden en güzel vazifemiz hem mesuliyetimiz. Elbette kalbimizde muhabbet toldurup durup, nadir küylerimizde takdim ettik, muhabbetlik kalbimiz bilen cimcit oturup, her bir küyümüzge kulak selişimizde ümit

بولسا کشیلیک علاقه دیکی مناسبت کتاین پل کلایدو دب تسلیگان کن. البته باشکلار بیلن بگان کشیلیک مناسبت ده بز علاید دیکت کلیش کتیشلان عاید کیب. مشو باشکلار بیلن صحبت ده بگان دا باشکلارنن گپنی کون کویب انگلیشیمیز این تاین مهم اورند دورد. بندک بگان دا باشکلار حرمت کتلو کنمای یعنی özümüzگیم حرمت کگان بولمیز. بندک بولسا بنا اشون زاد کندک کلیشیمیز کیره. Aldı bilen, baştan ahır dikkatimiz sözlü gücünün gepidi buluş lazım. Bazı bir dikkatini buzulgan hareketlerini kınmastıkımız gerek. Meselen, telefonga ya ki uyak buyak kıraydıgan işlerini kınmastıkımız gerek. Onun başka, başkalarının oranı da durup fikir kılıp, karşı tarafının şaraitini özümüzdünki dek perez kıp bekişimiz lazım. Ve onun başka yine, pat pat beşimizle danıştıp, karşı tarafının gepige koşuladıgallıkımız ne, qiziqadiganligimizni ne bildirishimiz kerak. Albatta, mush chaqda anglovchi bo'lib sifatingiz bilan boshqalarga beradigan birdan-bir ta'siringiz dal uni tushanganingizni, uning holiga yetadiganligingizni ifodalash emas. Balki butun niyatingiz bilan uning gapini ko'ngil qo'yib anglaganligingizni bildirish. Shunisi esingizda bo'lsinki, bir yaxshi anglovchi bo'lib sifatingiz bilan barliq sezgu a'zolaringiz orqali anglang. Çünkü muşunda kısınızla başkalar tehimi yakışık gördüğün adamı ayına alaysız. Kişilik münasebette manı muşunda hem sohbette boğanda dikkat kıldığın İslam'ın ayeti müküp. Bu vaxtımı Dali Carnegie'nin mehsus anla senet hakkı de degen bir kitabı ba. Kişilik münasebetimizin oğuşluk, kütkünümüzdek netice veriş için, her bir günümüzden kümürlük buluş için muşunda mezmullahımı kulak sep koyuşunlarını samimi tavsiye kılımız, gene ondak bolsa yakınlık küylerimiz devamlı silah için yamraydı. Beherlen geysile.

Sevimli dostlar, şu tabi programımızın damlaştırı vatimiz. Muhabbet o kalbinin huzuru. Küylesek tügümeydiğen yakınlık melodiye. Muhabbet emme ademde babı oğan. Şundakla her bir adam ihtiyaclık buluduğan tügümez hikaye. Muhabbetini karşı terepke doğru usulda ifadeleş bu bir senet. Muhabbetli küllerinin en güzeli sizin en düşünüdüğen ademini tapkan gündür. Muhabbetinin en güzeli bahanısız, şerssiz söyüştür. Muhabbet otunu kalbi bilen yandırgan her bir anlayıcılarımızga muhabbetlik melodiyelerimizle takdim ettik.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu kıytım kıçın Google Nazar programımız Mışya'da hırlaştı. Programımızın dehtori Şirin Götoğdi. Resul Muhariri Polat Amanuri Enver Erkin. Nazar etçisi Arapa Tüsencan. Tüvende deyik tığla, stansımızın anıtlış aldatırgan başkı sarkıl programlarda bulsun.

0: Саят, мы сапашли там док. Бүгінгі жаған саятымызда алды білән әр қыл шәкілдегі аралыға барымыз. Юрек шәкілдегі арал. Фиджидегі Таваруа аралы маржан қады ташылары білән оралған кичік арал болып, хава бошлықыдың қарғанда бұ арал құды бір юрек оқшайды. Шуңа ұй ене юрек шәкілдегі арал деп маталған. Сәқанқор аралы. Эквадорның Изабелла аралы 6 чоң янартағының бір кіштін шәкілінген болып, юқырдың қарғанда құды бір қоңырранлық сәқанқорға оқшайды. О, 1 миллион ел елгірі шәкілінген болып, Hazır yavay quruqluq taşbaqısının köpeydigan jay bolup qalgan. Timsaq arıli. Filippindiki timsaq arıli nohayta tar hem uzun bolup, yan taraptan qarğanda deniz yüzde düm yatqan gayet zor timsaqqa oqşaydı. Şuňa bu aral timsaq arıli dep atalgan. Tabassum arıli. Malayziyadaki bir deniz okean bağıtısının egiz boşluğunda turup tövenge qarısanız, deniz yüzde sizge qarap külüm sirep turgan bir çırayını köreleysiz. O tar hem uzun, əgir bügri manogan arılı bulup, kodi külüp turgan egiz qoxşaydı. Delfin arılı. Galorinko arılı İtalya'nın janubi deniz qırgı qatrapıgı jaylaşkan bulup, şekli ağızını içip, su yüzge sakrap çıkan delfin qoxşıgaşka, kişiler tarpidin delfin arılı dep atalgan. Beliq arılı. Kirodiya аралла көп дәүләт булып, шу җайдагы нәчә мин арал ичидә гәз дип аталыдыган адамсыз аралның шәкле кичек белек оохшайды. Гәз аралның көлеме тәхминән 9 футбол мәйданы җилек килиды. Деңиз кыргыгы линиясы мо арам 1.13 километр килиды. У худе деңизгә төшүп кеткән бер пача кичек белек шәкерлек праник оохшайды.
1: Бүген без инсанла хаяти душ килеп аткан иң чоң тәхдид нимә дигән темада токтылабыз.
2: Менчә уруш İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yalla acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
1: Shundaq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
1: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Адамның еші әр вақыт чоң үйді, лекен тақ тұрқы еш білән мас қадамды бұл үшін атайын. Тақ тұрқы білән еш мас кәмісі қармаққа әмілі ешідің чоң яке кичік көрінді. Оқшаш болмаған кішілі бұныңға қарта, оқшаш болмаған үшендірішіләні берді. Бұлып мұ қармаққа әмілі ешідің чоң көріндіған әхвал көп аллада зияды тез қиыры іштеп түшендірілді. Әмілиеттен нұрғын ілми тәтқиқатла мұндақ әхлі құласыны қолайды. Яни, қиырышның мұ әмілиеті әмел қылдыған принципі бар. Uzaq müddət ziyarət qılınğan bir türlük yürək tədqiqatının bayqılışca, axçaş, yüz qismidəki qoruq və ərlənin taqırbaş bolışı qerişinin bir qancı roşan bəlgisi bulub, kişilərinin yürək muskul tıqılması kesilgi qırptar bolış xəbi teximi yoxur bolışı mümkün kəp. Bulub mu axçaç köp kişilərinin axçaç yox kişilərgə qarağanda xəbi teximi roşan bolıdikən. Bu, konkret taşqalarlıqlədən başqa, Taqı Türkiy qeyriraq buluşunun sağlamlıq xəyib xətirini bağlaşda, paydalı şəhmeti barlıqını yiz qılgılımı boludu. Kiyiniş, yasınış qatarlıq taşqı amıllarının kaşlısı uçurğanda, pəqət körü sezim uçurğu taynıpla bir adamın yeşini pəraz qılış asan həməz. 2016-cı ili tətqiqatçılar 200-gə yıqın oxşaş tuxundun boğan qoş gizəklərini seliştirib tətqiqiqanda, oxşaş kin və çırayı intayn oxşib getirdiğən qoş gizəklə bozumu, kişilərin yanılı olanın yüz qismidəki pərəxtin tez qeyrişinin yipuçini oqiyalaydıqalıqını bayqağın. Bu qoş gizək yaşanqalla 2001-ci ilə 70 yaşdan aşqan bulub, tətqiqatçılar adam təklif qılıb olanın kinişki sürüdü və bas sürüdü arqılıq yeşini pərəz qılğın. Нәтижедә мәйле чырай үзгәртеш яки ясныш булсын, кешеләрнең яшанганларның ешне ес кылышыгы тәсир күрсәтүлгәнлыгын байкаган. 10 елдан кийинки статистикада күрсәтүлешчә, кошкызаклар ичидә кармакка техим кыры көрүндегән кешеләрнең техим балдыр үлеп кетиш ихтималлыгы техим чоң булган. Yüz qisminin yipçi, məlum dərəcədə hayatlıq yəki ölüm xətirini aldın mölçəlləydiğən amıl bulub qalğan. Gerçi nurgun tetkikatla arkalık çırayının arkasını yoşurungan bazı sağlamlık sırları baykalgan bosu mu, lekin çıray ekvalı bilen qeyrişinin münasetini sistemlik tehlil kıldığan tetkikatla köpemez. Çıray bilen yaşının maskelmezlikinin zadı nemedin diyerek bir erdiğallıkını aydınlaştırış için 2023 yılı 3.

Dükkan xizmetçisi cuvavının kıymasına zehir arlaştırıp dükkan xocayinini öldürüp koydu. Sün familik Şincan'dan Ürümçi şehirdeki bir uvulaş dükkanının ticaretçisi. Can familik bolsa bu dükkanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çen familik bolsa şocaydaki məlum doktorxananın doktoru bulup, sün familik bilen ustaz şagirdlik münasibeti

0: yana kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tasdıklandı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şu da. Küller hakikaten tasdıklı atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 20. günü Düşenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Açlık bir xatarlıki asası her taraflama puhtılınıp, cungulukların tamak meselesini özümüzgi tayını pelkılışka hakiki kapalatlı kılındı. Li Shi Chongqingda tekşürüp tetkik kıldı. Jiangxi'nin Jiyan şehri, Qinghai ülkesinin Xining şehri, ügünüş, tekşürüş, tüzdişini bir gevdileştirip ilgiri sürüp, ügünüş terbiyeni emeliyeti körüstüş, önüm aslı kılışkı törtgü boldı. Suni akıl Cungo'da çoğunkur emeliyleştirilip, türlü kesiplerge kuvvet ata kılıp, işlep çıkırış, turmuş kısınıp kırdı. Şinjo 23. numarıdaki alem uşkocuları grupsi orbitada işke ayıgı yıkın turup, türlü hizmetlerini tertiplik ilgiri sürdü.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi ortaq gəvdini müstəkkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqi atlanaylı səyibimizdə başlayımız. Şincandiki otur kiçik qarxanıla yenilik yartış arqılıq küçüyüb, kəsbilişki qarab ilgirləb, sicil tərəqi qılıb zoraymaqda. Yıqında ötküzülgən 9-cü növətlik Cungo Asiya Avropa körgəzmisi də Şincandiki zor bir türküm otura kiçik karxanıla mərkəzlik qatnışıb, yenilik yaratış nəticələrini körgəzmə qıldı. Yadroluq əmili küçü cəhətdə bəsləşdi. Asiya və Avropadiki ərqaç dövlətlə yüzləngən həmkarlıq, almaşdırış dostlar çəmbirkini sicil kəngəytdi. Otra kiçik karxanıla Şincanın İpək yolu iqtisad bəlbiqi yadroluq rayonu kuruş, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildirişdiki mühim cəngi var qoşun. 15-ci 5 ilinin başlanış yılı da Şincan karxanılanın tərəqiyyatıdiki tosuq noktalarını sicil ravallaşdırıb, ticarətdiki qiyin məsələlərini həl qılıb, otra kiçik karxanılanın kiçik həm tarqaq buluşdun kəsbi, həm tücüpülük buluşqa. Yeniçə həm küçük buluşqa qarab tip özgərtib, dəricisini östürüşügə türtki boldi. 9-cü növətlik Cungo Asiya Avropa körgəzmisi də Şincan Tianshan Lift Yasaş Çəklik Şirkiti Səyli Lift, Kolaylıq Aili Liftini körgəzmə qıldı. Tömür yol kuruluşu İğir Sanayiti Şincan Çəklik Şirkiti Töt Kurluq Arlaş Energiyelik taylaş şəkildəki paxtı yığış maşinisini bazarğa saldı. Yünkün Veyləy Şincan Pentexnik Çəklik Şirkiti Maşini Adəm, Maşini İt oyununu elib gəldi. Şincan Xınyuan Cunxuy Rənglik Basma Oraş Qaçılaş Pay Çəklik Şirkiti 5 yıl vaxt sərib qılıb, tətqiq qılıb yasıqan Taşqəğəz Oraş Qaçılaş Sandıqını körgəzmə qıldı. Nurgun Sodiger qədimini toxtutub, çördüşüb ködü. Həmkarlıq üstüdü kəngəşdi. Şincan Dadav Oqətçilik Məbləğ Seliş Çəklik Şirkitinin baş direktori Çangvey tonuşdurub mandaq dedi. Biz üçün yadroluq məsulat, Koillon Şöbav Optimobili, Maybaki və qaz saqlaş tonu yürüşlük məsulatları. Həm də pat arada miqdarlıq işləb çıxırıldığan ATV, AV, pütülləy tokluq, hər qandaq yer şəkli şəraiti də həydigili boludığan dala avtomobilini körgəzmə qılıb, karxanının ən-ənivi yasımıçılıqdın pən texnikidi yenilik yartış kəsbigi qarab, tip özgərtişdi ki, pütün zəncirlik orullaşdırışını toluq namayan qıldıq. Körgəzmə süpsığı tayinib, karxanımız Şincan cabduq yasımıçılıqının texniki əvzəllikini toluq namayan qılıb, Asiya, Avropa bazarı bilən təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, çıqıra halqıqan iqtisad soda həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, əla süpətlik məsulatlağı tayinib, məmlikət sırtı bazarını açdı. Rəqəmlik pən texnikida yenilik yaratış, müsabıq yolu da, oxşaşla yarqın noktala arq-arqıdın namayan boldı. Şincan Şiyan Süni Əqil Çəklik Şirkiti öz aldığı tətqiq qılıb yasıqan Şinyan Çong Tıl Modeli dövlətnin internet qoşulğan məmuriyyət mülazimiti boyicə ülgü körüstüş misalı qılıb tallınıb, Nurgun ölkə Abdunum rayonunun məmuriyyət sahası də əmiliyiləşdirildi. Bu şirkətnin körgəzmigi qatnışlıqı məsul Xılong Feymindaq deydi. Otrasiya bazarının yoşurun küçügə nait ümit varlıq bilən qarayımız. Ürümçüdə mərkizi bir tərəb qılğuç, özək qatarlıq məsulatlarını işləb çıxırışını pilallavatımız. Hər qaz karxanılanın körgəzmigi qatnışıştiki küşlük qızğıllıqı, Şincanın karxanılağı yarıyləq buluş, karxanılağı nəpiyyətküzü siyasının körnərlik ünümünü əksətdirdi. Şincan karxanı mülazimiti bilən sahələni nazarət qılış başquruşunu bir tutaş pilallab, yaxşı işləb, köp xıl tədbirini tən qollunib, otdura kiçik karxanılanın sağlam öz bitilişigə yarvilək boldi. Zor bir türküm otdura kiçik karxana eşini muqimlaşdırış, ish qurilishini muqimlashtirish, xalq turmushiga nap yetkazishdiki tayanch kuchga aylandi. Ürümçi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonida Shinchikang dorigarlik paychaklik sherkiti yadroliq kasb afzalligiga tayinib 2026 yillik avtonom rayonning yasimichilik yakki turida chempion bo'lib baholanib, Shinjang bo'yicha tunji turkumda tizimlikka kirgan 10 korxona qatoriga kirdi. Buningdan ilgari bu shirkat yana muvaffaqiyatli holda 7-chi turkumdagi kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha, yangicha kichik gigant korxonalar tizimligiga kirgan edi. Bu shirkatning ma'un bosh direktori Li Kao mundaq tanishtirdi. Shirkatimiz ilgirki yil bo'lib, jungli dori materiallarini o'lchamlashtirib terish, o'stirish bazasidan 12-ni qurib, zarangza, chuchuk bo'ya, toshqon zadiki qatorliq dori materiallarini qiliplashtirib, ko'lamlashtirib terish, o'stirishni ishga oshirdi. Korxonamiz 200 million yuan mablag' selib qurgan bir belbog' bir yo'l jungli dori materiallari fan texnika kasblar bog'chasida yiliga 5000 tonna jungli dori yasalmalari ishlab chiqara oladi. Bu yil raqamlik aqliy iqtidorlashgan yashil karbon zamonaviy uyg'ur tibobati dorilari ishlab chiqarish bazasi qurilishi turini sijil olg'i siljitib, tirishib yillik mahsulot qimmatini 3 milliard yuanga yetkazib, sifatni o'stirib, unumni oshirishni puxta qadam bilan ishga oshiramiz. Kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha, yangicha o'tir kichik korxonalar ijodiy taraqqiyotning boshlanishi. Yaqinki yillardan buyon Shinjang kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha, yangicha o'tir kichik korxonalarni asillab ko'paytish, yetishtirish harakat planini yo'lga qo'yish orqali urug' tanlash, maysi yetishtirish, a'lolarni yetishtirishdan iborat butun davriylik yetishtirish sistemasi barpo qildi. Hozirgacha avtonom rayon bo'yicha jami yetishtirilgan yangilik yaratishchan o'tira kichik korxona 2815. Kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha, yangicha o'tira kichik korxona 1303. Davlat darajalik kasblashgan, tujublashgan, o'zgicha, yangicha kichik gigant korxona 61 bo'ldi. Ala sifatlik korxonalarni yetishtirish bilan birga Shinjang mamlakatlik yangilik yaratish, igilik tiklash musobaqalariga ala sifatlik turlarni sijil qatnashtirdi. 6 oyning 16 kuni 11 navbatlik Jungo ijodkorlari Shinjang o'tira kichik korxonalarning yangilik yaratish, igilik tiklash musobaqasi Urumchida boshlanib, igilik tikliguchilar uchun natijalarni oylantirish, kasb bilan pul muomilini udullashtirish, hamkorlashib tadqiq qilib etish ko'rigi barpo qilindi. Shinjang Junki BIPV Yorqliq World ko'zniki kollektivining mas'uli Sun Shivi mundaq dedi. Musobaqa ijodkorlarning sintishi, shundoqla orzuni ishqa oshirishdiki tezlat kuch bo'lib, bizni yuqori saviyalik mablag' solg'uchilar va kasbiy mutaxassislar bilan chuqur fikr almashtirib, qimmatlik yetakchilik va qo'llashga erish imkoniyatiga ega qildi. 10 yillik musobaqada mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Shinjang bo'yicha 5260 a'lo sifatli tur birlikda qatnashtirildi. 212 munavvar tur avtonom rayon darajalik mukofotga erishdi. 92 tur mamlakat bo'yicha 500 kuchlik korxona, 200 kuchlik korxona, 100 kuchlik korxona turiga kirdi. Buning ichida 16 tur mamlakatlik hal qilg'ich musobaqada mukofotga erishdi. Tur natijalari muvaffaqiyatli amaliyotlashib, erishgan yurishtirish mablag'i 800 million yuandan oshdi. Musobaqa orqali aql farosat to'plash, yangilik yaratish orqali kasblarga kuch qo'shish haqiqiy ishga oshirilib, Tianshanning janubiy shimolida igilik tiklash hayoti kuchi sijil urg'utildi. Har qitimliq maxsus tur mablag'i dal joyida amaliyotlashib, o'tira kichik korxonalarning yangilik yaratib taraqqiy qilishiga hayoti kuch qo'shdi. Shinjang Jinshoji fan texnik paychaklik sherkiti bevosita yetkazish, tez bahramon bo'lish mexanizmiga tayinib, 2026 yıllık Avtonom rayonunun kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otur küçük karhanılarını yetiştiriştiri mukapat meblağıge erişti. Meblağ cahitin emeli yöleş, karhanılarının teknik tətqi kılıp yaratışını hatırcam sıcıl kanat yayduruş imkaniyetigi igi kıldı. Bu şirketin baş direktori Li Shaohe monulanı bildirdi. Bultur biz tədqiq qılğan aq rənglik alaydı may, çaq bolu meyi qatarlıq sılıqlaş meyi məsulatları miqdarlaşdırıb işləb çıxırıldı. Bu qetim siyasətinin paydası bizning yeni məsulatlarını tədqiq qılıb yaratış işənçimizni teximi aşırdı. Şirkətimiz keyinki qədəmdə yeni energiyalik avtomobil, tövən karbonluq texnika, rəqəmlik iqtisad qatarlıq yeniden gülünüvatkan musabıkı yollarda asaslı hücum kozgap, kesip terakiyatının yeni fırsatını çın tutudu. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otur küçük karhanıla koşonini sıcıl zorayt üçün, Şincan maliye cihetin yöleş salmakını üzlüksüz zoraytti. 2019 yılıdın buyan, devletinin Avtonom rayonunun otur küçük karhanıla terakiyat mehsus meblağıdın 200 milyon yuandın artıq ne kolgı keltürüp ve orullaştırıp, mıngdın artıq kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otur küçük karhanıga nep yetküzüp, karhanılarının texniki ötkülügü hücum kılışını puhtı kanat yayduruşuğa kuş koşup, karhanılarının yenilik yartış ulini sicil müstekkem dedi. Maliye mukapati hem yardım puldum başka bütün Avtonom rayonda bir ayda bir zencir, 10 banka 100 milyard yuan meblağ, tümen karhana meblağ yürüştürüş mülazimeti daimli kanat yaydırıldı. O yette hemkarlaşkan pul muamili aparatı 30 mıngdın artıq otura küçük mikro karhanıga 560 milyard yuandın artıq kerzi pul tarqıtıp, meblağ yürüştürüş tenerhini ünümlük tövellitip, karhanılarının meblağ obroti kıyım buluş ehvalini hel kıldı. Şunu bilen bile kapital bazarı mülazimet sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, Gərbi Şimaldaki 5 ülke Avtonom rayonda başlamçılık bilen kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe məxsus bölek təsis kılıp, yerlik hem Bengtuan karxanasının 253'ni kubul kılıp, bölek kırgızıp yetiştirdi. Yetiştiriş katlımı, kalıplaştırış katlımı kırgen 60 karxanını mükafatladı. Şunu bilen bile, devlet ve Avtonom rayon 272 milyon yuan məxsus tür məbləği selip, məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarını kollab, Avtonom rayondaki yıllık kepillik hakkı nispeti 2%'ın tövən bolğan məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarına mükafat hem yardım pul bədi. Sicil meblağ medeti bilen yürüşleşken siyasetlerinin paydası devamlı kirelişip, Tianşan'ın cenubi şimalıdaki mınlıgan tümelligen otur küçük karhana yenik cabdunup sepki atlanıp, Yipek yolu iqtisat belbiki yadroluk rayonunun yukur süpetlik terakiyat dolkunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdana kadem taşlap algı ilgirledi.
1: Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi, keselini davalap kalibini illetdi. Hürmetli radyanlıq uçula, Şincan'ın turpanda mau doktor illi qəm alahidinam. Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdi 30 yılı yıqın küş olab, Şincan'ın turpan şəhərge nişallıq yardan berib, kentlərge, ailərge kırıp sağlamlıq mülazımetini işik aldıqca yetküzüblü kalmay, yana Maucuşi'nin yurttaşları, Partiyedin kelgen kişiler degen illik tonuşni her millet amının kalbigi sandırdı. Mau doktor degen bu nam bir qetimlik kiçik kısturma muzikidin kelgen. 2022 yılının ahiri, Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan beriş davalaş ətirdedeki doktorla 94 yaşlıq Uyğur Mumay Patemxan Nur'nun yürekki diye koyuş operasiyasını muvaffaqiyyatlik tamamladı. O hoşuğa kelgendin kiyin dərhal doktorunun ismini sorudu. Çünki onun yeşi çoğun bulğaşqa inıq cevap qaytıralmay, sila Xunan'dan kelgen doktor Maucuşi'nin yurtudun keldinla, mən silani Mau doktor dap çakıray, dedi. Bu, Nəxmeydandaki Şincan'ı yardımge kelgen doktorlağa bu atalğının alayda əhmiyetini yez kıldırdı. Шынондын етібарен, Хунан үлгісінің Шинжанға нишаллық ярдан беріш давалаш әтірді бұ шәрәплік намны тәшәбұскарлық білән қобыл қылып, 2023-й елі 5-й айда Қызыл Анар, Хунан үлгісінің Шинжанға нишаллық ярдан беріш мау доқтур давалаш әтірді қызмет маркасыны рәсмі ярытып, амының өзікідің етрап қылышыны Шинжанға нишаллық ярдан беріш қызметідегі аңлық әркетіге айландырды. Yürek qan tomir kesellikleri sahasidagi mutaxassis Jang Yu Turpan shaharlik xalq doktorxonasiga kelgandan keyin 20 yil ichida 500 dan ortiq bemorning kesilini ko'rdi. 30 qitimdan ortiq jiddiy xatarlik og'ir kesallarni qutqizishga qatnashdi. Jang Yu mundaq dedi. 100 yoshlik bir bemor qutqizilgandan keyin qo'limni tutib turib, "Mav doktor yaxshi" dedi. Shu daqiqada men barliq badal to'lashning arziydiganligini his qildim. Turpanning zimini keng, dehqonchilik, chorvachilik rayonlaridagi bemorlarning doktorxonaga berishi qulaysiz bo'lgachqa, Xunan o'lkasining Shinjonga nishonliq yordam berish davolash atirti, sayyora xolis kasal ko'rish faoliyatini qanot yoydirishda cho'ng turib, fuqarolarning ishik oldigacha berib davoladi. Ediqut rayonining Yor bozori, Yangi shahar, G'arbi Quvuq kenti shifoxonasida Xunandan Shinjonga nishonliq yordam berishga kelgan doktorlar har haftada qaralik kasal ko'rdi. Nurgun amma baldurli kelib ujrati turib kesal ko'rishni kutdi. Manisaxon Mamat Momay shularning biri. U mundaq dedi. Ularning davolash texnikasi yaxshi va qizg'in muomila qildi. Biz ulardan xotirjam. Ular biz eng ishinadigan doktorlar. Turpan shaharlik sayya sog'lomlik komiteti parti guruhining shujisi Jang Yonggang tunishtirib mundaq dedi. 1998 yili Xunan Turpanga nishonliq yordam bergandan buyon jami 535 mav doktor Turpanga kelib yordam berdi. Har millat ommasi bilan keng doirada uchrashish davomida mav doktor partiyaning g'amxo'rligining asosiy qatlamiga bevosita yetib borganligi, har millat ommasiga illiqlik yetkazganligining jonliq namoyandasiga aylanib, kasalni davolab, qalbni ilitish unum iqtidori borgan sir ro'shanlashdi. Xunan ülkesinin Şinjanga nişanlıq yardan biriş davalaş ətirdi, keselini davalab adamını qutquzuş bilən birgə yeni texnikalarını elib gəldi. Nəpəs yoli və xətərlik, iğir kesellərini davalaş bölümünün doktori Yan Huapin Nurgun yuqır texnikalıq operasiyalarını tamamlab, şücayının nəpəs yoli kesəlliklərini davalaş səviyyəsini tez östürdü. Tashqi kesalliklar doktori Chin Jie kollektivni yetaklab, mikro zaxm texnikasida bo'z shaslik qilib, bo'limni avtonom rayon darajalik klinikalik nuqtalik maxsus bo'lim qurilishi qatoriga kirgizdi. Bosh so'ngiki operatsiyasi, yurakka nayich kirgizish, 11-chi turkumdagi Xunan o'lkasining davolash ixtisosliklari o'mak tashkillash shaklida Shinjonga nishonliq yordam berish atirtining atirat boshlig'i. Turpan shaharlik xalq doktorxonasining sobiq doktorxona boshlig'i Chin Godong mundaq dedi. 2023 yili 11-ci türkümdeki Xunan ülkesinin Şinjanga nişanlıq yardan beriş davalaş ətirti Turpanga uğurlaşqandan buyan, cəmi 200-dən artıq davalaş yeni texnikisi, yeni türi makallışıb qanat yaydırıldı. Öz cayıdaki boşluğunu toldurgan türlük davalaş texnikalarga Şinjanga nişanlıq yardan beriş davalaş ətirtinin çın turup töhpü qoşşi mücəssəmlənggən. Bu Turpanning davolash sog'liq saqlash ishlarining subti darajasi o'sib yuqori palliga ko'tarilganligining jonliq isboti. Davolash orqali Shinjonga nishonliq yordam berish qon berish bo'lib qolmay, teximi muhimi qon ishlash. Xunan o'lkasining Shinjonga nishonliq yordam berish davolash atirti, munavvar boshqurish ideyasi va ilg'or davolash texnikasini nishonliq yordamga erishayotgan joylardagi har darajalik doktorxonalarga nuqtalik yetkazib Xunan Shinjang Iroqdan davolash supsini qurib, klinikalik yetaklash, qo'shilgan Iroqdan hamkorlashish, qo'shilgan bilim oshirish, tarbiyalash birgavlashgan ixtisosliklarni tarbiyalash sistemasini barpo qilib, nishonliq yordamga erishayotgan joylarga elib ketolmaydigan a'lo sifatlik davolash qo'shinini qaldirdi. Ediqut rayoni Chatqal yezliq shifoxonasida salomatlikni asliga keltirish texniki Maryamgul Erkin 2024 yili oliy maktabni bitkizgandan keyin bu yerga kelib xizmat qilib, Shinjonga nishonliq yordam beriyotgan doktorlardan yangni sanjib davolash, mum bilan davolash qatorliq jungu tibabiti davolash texnikasini o'rganib keldi. U 2 yilga yaqin o'rganish orqali "Men hozir mustaqil davolash mashg'uloti qila oladigan bo'ldim" dedi. Shinjonga nishonliq yordam beriyotgan doktorlarga ergashib, ko'p yil qitirqinib o'rgangan Turpan shaharlik xalq doktorxonasi yurak qon tomir ishki kasalliklar bo'limining doktori Kang Shingling mundaq dedi. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан мұтахасла, білідіғаларына айымай, бүтін зихні білін етекчілі қылды. Мән ілғар диагноз қойуш, давалаш техникісіні егіләплі қалмай, техімі мұхими, докторланың мекрибалық білін давалаш еғір мәсулиеті вә бұрчыны чонқыр ес қылдым. 2026-лі 6-й айда әмділа Шинжанға келіп вәзіпісіні ада қылған 13-кінші түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш, давалаш әтірді, өткізіп беріш, өткізіп өліш қызметіні тамамлыған ден кейін тездің қызмет халетеге кіріп, езі кәнд, чаруычылық мәйданларға чонқыр чөгіп, давалаш мұлазымытіні қанат яйдырды. 13-кінші түркімдегі Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы давалаш корпусының башлығы Ян Мыңли мұндақтады. Біз алдың қатардегі давалаш техникісі вә заманыви докторханы башқұрыш тәжірибелеріне давамлық кіргізіп, тұрпанның ярлік давалаш ықтисаслықлары қошынаны күчәйтіп, әр милләт аммысының хаяты вә сағламлықыны көңіл қойып қоғдап, ярдәмге ерішкен жайланың давалаш, Sağlamlıq işlerinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürümüz. Hörmətlik radiyanlıq uçula, yuqurda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeng musabiga atılınaylı səyibimiz boyca anılış bərdiq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdiriyin bilən somrət yasın. Növətçi muharrəri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurbanlı Sacabbar.
2: Jahandaki işlarını bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, səhərdiki Mombasa portuda Hindukiyanın nəm deniz şamili Pristandiki rənglik kubikdək düylengen yük sandıqlarını sipap ötdi. Kişeksiman kranının güldürlügən avaz işçi de havay meyvisi, təxvə qatarlıq, yerlik olayda yezgilik məsulatları kaçılangan yük sandıqları toxtumay yük paraxotuğa kaçılanmaqdı idi. Bu il 5-ci ayının 1-ci günü Junggo Afrikadaki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletki karta tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koygandım bu yan. Bundak oldıraş menzire Kenya deniz kırgıkı liniyesidiki normal halet kaylandı. Mokbir Mombasa portuda Nairobi'yi toşuluşunu kütüp durgan yük sandıklarının dövleş meydanı da uzun öçiret bolup getkenlikini. Lık tavar kaçılangan Junggo'yı ketip atkan gayet zor yük paraxotunun lengerini yığıp yolgu çıkışka tayarlık kılıp atkallıkını. Port rayonudaki orullaştırıcının koludaki sözlüş aparatının oldura şikellikini ködü. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşi Şerq Afrika transport çoğun tomarı bolgan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Mombasa Nairobi tömür yolu şarıkta Kenya'nın port şehri Mombasa adını başlanıp, garipte paytaxt Nairobi'yi tutuşudu. Umumi uzunluğu 172 kilometr kiludu. Bu tömür yol Kenya müstakil bolgandın buyan yasalgan tuncu tömür yol. Şundakla Junggo bilen Kenya'nın bir belbağ bir yolunu tən kuruş hemkarlıqı diki belgi karakterlik tür. Tömür yolga Junggo'nun ölçümü, tekniksi, jabdukları ve ticaret başkuruş endizisi kullanılgan bulup, Kenya'nın katnaş transport ünümü zor derecede östürülüp, liniye boydaki rayonlarının sanayet katarlık kesiplerinin terakkiyatına türtkü boldu. Junggo yol körük kuruluşu çeklik mesuliyet şirketinin balı şirketi bolgan Afrika yıldızı tömür yol transport çeklik mesuliyet şirketinin en yeni sallık malumatıga asaslanganda 2026 yılının aldınki 20'de Kenya'nın ölçemlik relislik tömür yolu da cemi 3931 getim yük poyizi katnap 4.278.000 tonna yük toşulgan. Kündülük yük toş miktarı okşaş mezgildekidin 12.3% aşkan. Kişinin dikkatini tartıdığını şu ki, tamojni beji almaslık siyaseti küşkeyge bolgandın kiyinki 5-6 aylada Nairobi'din Mombasa'gıcı bolgan yük sandıklarının aylık otturuç toşuluş miktarı yıl 5'idikidin 44% aşkan. 44% bu eş nispeti sallık malumatı bolupla kalmay. Tekimi muhimi, Afrika'nın ela süpetlik mesulatlarının Junggo bazırgı kırışıdaki tez sürat. Mombasa Nairobi tömür yolunun Red Sport'daki yük transport bekiti de toşuladığan yük sandıkları meydan rayonuğa toşup getken bulup, poizinin 10 netçi vagonuğa lık yük besilgan. Döyleş meydanının başkurgutisi Salim Abdullah poizinin ulanış oranını estaidil tekşürmekte. O mındak dedi. İlgiri biz asaslıqı yük sandıklarının kuruk kaytıp geliş nispetinin yukur buluşudun ensireyttik. Azir Junggo'nun zakızı köpeydi. Yük sandıklarına lık mal kaçılınıp, hizmet miktarımı açtı. Salim terini sürtüp külüp durup, yolgu çıkışka hazırlangan yük poizigi kardı. Junggo bilen Kenya bir belbağ bir yolunu tən kuruşunun belgi karakterlik neticesi bolu süpüti bilen Mombasa Nairobi tömür yolu, Mombasa portu bilen işki kurukluğunun merkezi rayonudaki yük transport vaktini 2-3 gündün 10 net saatki kıskartıp, Şerq Afrika tömür yol torunun şimali koridordaki muhim bir halkı bolup kaldı. Tamojni beji almaslık siyasetinin emeliyleşige gişip, bu yolunun ünümü körnerlik açtı. Uganda, Rwanda katarlık, Şerq Afrika işki kurukluk devletlerinin malları Kenya arkalık Junggo'nun kang bazarlarına tekimi ravan yüzlendi. Kenya Tömür Yol İdarisi Laysi Porti Yürüştürüş Sekhinin mesulü Duk Cinçe mındak dedi. Yüktoş miktarı körnerlik açtı. İlgiri avtomobil mallarını saklaydı.
азыр мал автомобилларын сактайды. Быйыл 5-нчи айдын буян чай, ньоюго, көн хурум катарлык нургун езгилик мәсулатлары эм санаат хам материалларынын жунгого экспорт кылынышы көрүнөрлүк көпөйдү. Жунгодон тошуп келинген электрон мәсулатлары, аяк, баш кийим, кийим-кечек ва үй жазылырынын тошулуш мактары мо сыжыл ашты. Таможня бежи алмаслык тәдбири Африканын жунгого болгон экспортун кеңейтиштики фурсат көзүнүкү. Момбаса портудаки кешек сыман кран шүрген ар бир жүк сандыгыдан Момбаса Найроби төмүр жолунда гуйылдап өткөн ар бир нөвөч поездгача эмнеси жунго менен Африканын заманывилаштырышын кол тутушуп илгери сүрүшү тараккыят пайдасынын тең бахрлынышынын жаллык заатыга айланды. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңлатыш бердик. Бүгүнкү программабыздын диктори Абдурсул Абдырым, нөвөтчү мухарири Амангүл Хабибулла, назаратчысы Курбан Сажапбаев.

radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 20. günüden 23. günü gece Şenşi'de təşürüşte bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 22. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İntisam Təşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan sözünü anladımız.

Her dercilik partiye ezaları kadırla bolup mu rehberi kadırla partivilik meydanını müstekemlep, partivilik cehettin terbiyenin işini küçeytip, devletinin çoğun işini könlü güpüküp, meseleki yolukkanda tedbir belgiligende, hizmetlerini bir taraf kılganda, aldı bilen siyasi cehettin oylanıp, partiye nizamnamesi, partiye içindeki siyasi turmuş mizani, partiye intizami cezası nizamını seleştirip, birini köpkü tedbiklap, kılıçkı boludugan bolmaydı galıkını. Kılıçkı tigişlik ya ki tigişlik emeslikini toğru dansep, boran çapkunun sınıkı da mezmut püttirep durup, azdırıp korşap oğlaşladın hoşar bulup, baştın ahır siyasi cihette zeyrek adem buluş gerek. Pezliti naçarlarının uluğ var gayısı bulmaz. Kabiliti tövellerinin nezer dairesi ken bulmaz diyen eni şu.

siyasi yükseklik tutturup kargandıla partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcinleri ve tedbir uğurlaştırmalarını tekimi çonkur özleştirgili. Hizmetini tekimi aldın körerlik ve teşebbüskarlık bilen işligili boludu. Her dercilik rehberi kadırla, bolup mu yukarı dercilik kadırla siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp,

bu yıl sosyalistik zamanıvilaşkan devletni umumüzlük kuruş, ikinci yüzyılı kreş nişanıgı yürüyüş kılış yeni sepirge atlanıdıgan muhim bir yıl. Partiyemiz 20. kurultayını açıdı. Partiye 19. kurultay ve 19. nöbetlik merkezi komitetinin herketimlik umumi yığıllarının royunu umumüzlük ızcılaştırıp, töt anını küçeytip, töt işençini çınıtıp, işkini koğdaşını işkaşırıp, devletinin çoğun işini caydı özleştirip, ideyede, siyasiyede, herkette, partiye merkezi komiteti bilen baştın ahır yüksek bir birdeklikini saklaş gerek.

радио аңлоочу достор. Төвөндө башчы Си Цзиньпиннин 2022-жылдын 3-айынын 1-ci күнү Merkezi Komitet Partiya Mektebi Devlet Memuriyet Şöyeni'nin 2022-yıllık etiyazlık okuş mevsimi 30 yaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımını kılgan sözünün muyum noktasını anlatınız.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 24-25. günleri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetin Siyasi Büyorosu'nun demokratik turmuş yığını riyasetçilik kılganda sözlügen siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Partiyemiz pat arda 100 yıllık kurulgan gününü kütüp alıdı. Partiye kurulgan mislisiz kat iştin tartıp, yeni congo kurulgan alem şumul özgür işkice. Islahat içi vitişinin cahanını zilzilig silişigice. Andın yine partiye 18. kurultiydin buyan, partiye ve devlet işlerde tarihi muvaffakiyetlerinin kolgu kilişi ve tarihi özgürlüklerinin barlık kilişi geçip olgan işlerinin emmisi de partimizin Congo halkını bəxtki eriştiriş, Conghua milletini güllendiriştin ibaret əsli məqsəd ve buruşni baştın ahir çın saxlap kəlgəldi ki tüp səbəb olgan. Partimiz baştın ahir əsli məqsədini unutmay buruşni əsli çın saxlap, partiya ve halk işlerini uzakça alğı sılcıtışta siyasi anı küçeytip, meselige siyasi noktadın karışka, siyasi umumiyetini ilgileşke mayır bulup, siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş şart. Bayrak roşen halda siyasiye ehmiyet veriş, hem Markizmlik partiyanın roşen alaydiliki, hem partiyemizin ızcıl davamlaştırıp gelgen siyasi evzeliki. Partiye halkı rahbarlık kılıp, devletini idare kılışta en muhimi, doğru siyasi yolun işte çıntırıp, partiyemizin siyasi hısıltını baştın ahırı saklap, baştın ahır congoça sosyalizm yolunu boylap ilgirleş gerek. Merkezi Komitet Siyasi Biyorosu'daki yoldaşla koordinatını doğru bekitip, yolun işini doğru tallap, nişanı doğru gözlep, meselelerini siyasi noktadan küzütüş ve bir taraf kılışkı mayır bulup, siyasiye ehmiyet veriş talepini taşkı talepten işki teşebbüskarlığa aylandırış gerek. Siyasiye ehmiyet verişte siyasi hüküm kılış iktidarını östürüş şart. Partiyemizin halkı rehberlik kılıp, inkılap, kuruluş, ıslahat elip veriş tarihi musabisi şundak bir davulini kayıt ispatıldı ki, siyasi cihetki teşebbüskarlık en paydalık teşebbüskarlık. Siyasi cihetki pasıplık en haterlik pasıplık. Siyasi hüküm kılış iktidarını küçeytişte, devletinin siyasi hevpsizlikini yüksek oranı koyup,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özenca. Dönüklü olan stansımızın başka programları da bolsun.

Yürsek bulmaz. Elimi yakşı aldın qedim ürümçüge bağında könlek el vaptikken ben. Bulmasa amalsız muş könleklerini kiyip kirekken ben. Ramila açıqda könlek ağan adam bu yegnim kılkırdınız, dedi. Körpa qaydap kirdim. Sılalanın səviyyəsi üstüme kiyendisem, yani şüp bit durubdu. Bu könlekle ne çil burulu modadan qalğan dursa, yani yeni dəb isip qoyğınınla kızıqa? Esip koysak ne oldu? Sizge takışı batam da? Kızıq kep oldu. Bir sözünü bahalaşı koymağandı. Bu sözlümey, özünüzge maskeliğin ayak deyip kevilip, andın kep kılın ha? Ağızıngı bekip kep kılcı mı? Ayğım ne oldu? Bunun kanç buluk ayak kelgini bilem sen? Bilmen. Aldın qetim, şaşımındaki yaymada 50 yöndin setuvağın ayak şu. Kımmet devapsız dekhi. Sen ne demekçi? Senle zaha düşündük yaymımı yaymı yürüp, azan saxtamalını körüp köngen. Şuna çın nesimi saxtı körünü atıdı közünge. Mervamını örletmey bir çıka. Putonu süpəsiz çöküde kıp közümge sət görünmey. Nemi qoğulay sen? Mən senin dokunanğa keldim ma? Oy sen naiti bir şagırt qo. Şagırt bolsam nemi boptu? Senden esil yaşavadı mən. Olanın arsıq kirdim. Mana toxtap qala, ana toxtap qala desem, heç ağzı bes qılğanda kəməs idi. Ramila, sən bolsaŋmı boldı qıla? Mən yanlı şagirdimni bastım. O man qarap, bu qaysan işler qıl kəgən dursa, dedi. Məyli, sizlər qaytıb aramaylıŋlar. Mən dokanı özüm taqayman. Şagirdlarımni kəl gözətdim. Ramilanın açığı yanmay, işikdən çıxıcımı söbhiyəyə qarap, alıp koyup çıkıp gittim.

Şu tapta söpheki karagodaki halım yok idi. Onu meyliye koyup berip dukanı rətləşke düştüm. O ahirat çıdımay bugün kilişdiki əsli məqsını aşkarıldı. Şöhrət bilen şünci il arlaşkan tınlağı. Gep kımıdım. O yenimge kilip gırım üstülümge yolunup durup birikimini tatdı. Senden gep soravattı mən. Min boptu. O əti toy kıldıkken o. Seni amadıma? Meni alsa ət kilincek mən bulmamdım. Muşumu su alma. Neymiş kanmadı? Bilem sen. Benim bilgim yok. Şöhretnin apısı sen yaratmabdı. Ali mektepte okumağın, xalqnın yüzünü sılap, çeçini tarap yurduğun adetki bir pərdasçını kilin kınmayı mən dəbdi. Tapınımdan kirgen bir açıq, çeçimden uçuğa çıkan idi. Kolumdaki enlik çotkısını sundur vettim. Söbhi çöçüp getip, yanğıraqta acıp, nime, yarağını tatlı vettim mi? Eyni yeli menin yaxşı gördüğümünü bilip durup jürvağandı. Hem de hacep diyen mepsin ha? Sen bilen paranlaştığın vaxtım yok. Çıkıp get. Çıkıp getsem çıkıp gettim. Ede toygu barasan. Çırayın karab, huzurlup otdağın ba. Ser saat 4 bilen koptum. Kelincek kirimini 5'te başlap, saat 10'ıca püt gözü bulmasan bulmaydı. Çünkü bugünkü kirim pekat sadece birli adamın emes. Başka bir toyunun mu ba? Hatta çoğlamı kilişi mümkün idi. Saat 5'ten 10 minut ötkende sadece kol dışı bilen kırıp geldi. Gözüm işitli idi. Kaçan şöhret kırıp kalakin deyip yürüküm ensiz oku atattı. Sacide'nin kol dışımı çıraylık kız bulup Sacide bana atayiden tapılıp kol dışımını mı çıraylık yasap koyun azla lehede. Könleknimi öz tallap giysin dedi. Bunundan Sacide'nin könlünün ne kadar yaşlılığı çıkıp durattı. Çünkü aldığımı nurgun kızla kilidim. Köpincisi özden sətrek kızlarını koldaşlıkı talıganı azdap bana asla piçirlap kol dışımını bek yasır etmene beni çandırıp yürmüsün yine. Dep koyattı. Sacide'ye karıp özüge işengen kızlarının ne kadar celip karıp olduğalıqını teğimi çunkur his kılıp atattım. Sacide'nin yüzüge may sürtüp kışını sızıp atattım. Onunla telefon geldi. Bu normal ahval. Adette kelin çekbilen koldaş toxtumay telefon kabul kılıdı. Mən şundaq bir sızıp bir toxtap künüp mü kaldım? Hə Şöhret, toxtan ha? Hazır kırmay durun. Kırımsal pütkendirək kırsınız, av könleknin körp yıqın ha? Yürküm kartta da kıldı. Özün tutu alsın alı. Təbəssüm bilen oldur. Sacide'nin kaş, köz kırımı pütüp, yüzüge enlik sürvatkanda şiktin yoğan iğiz işki gavdi kırıp geldi. Jigit bilen koldaş naitimi kilişken bulup, uçsidiki kastiyomu ulanın kamidigi hop yaraşkan idi. Şöhret içilanmadı. Koşumuz türek halette koldaki naşlıqını üstelge koygaş naşlıqını bilip andan kılınla dedi. Sacide bilen koldaşı tanlı orunlardan turuştu. Koldaş kız fah Sacide manı bəxtli güldürün başlandı. Kara sana meslekim kilovatı döcü mu? Dedi. Sana mı bağı mana şındak mı koldaş yigit? Vay vay Sacide ademini xecil kımığını. Koldaş Sacide'nin bir kını tuttu. Sacide onundan keçip Şöhret'e yöldü. Şöhret beşini tezlikte götürüp bana karadı. Külümsirep naid salmak ultrattım. Hoddi ballarımdan bəxtini körü atkan dek. Dəl şu dakikada özümni tolumu uluq var sezettim. Mübarek bolsun Şöhret. Bağıqını tapşırıp almışsam uxmasken mən. Aldın kapta Sacide kirgende bundaq omaq tatlı kızını qayıs təlilik cigit olduğandı deyendim. Əsli sənken sən de zadı təliyin bacım olsunun. Özüm geyrəm mən. Rol asamı dövlətlik birinci dərəcəlik artistək ilvət gidək məncumu. Şöhrət meyran qaldı. O kikəşləb rəhmət sana dedi və kəyindilə qatıq yüdülüb getdi.
qiqilib-qiqilib yutilib edi. Sajida uning tumbisiga shapaloqlab qo'yib, stakanni sundi. Su ichinglar. Zukam topqanmagan sizda? Yaqay. U Sajidaga javob bergach, yana menga qarab o'tdi. Men hech bo'lmagandek shogirdimni to'ladim. Ramila, tunigun dazmol sab qo'ygan ko'nglakni ochib qo'ya. Sajida hayajonlanib Shuhratning belikidan tutib, "Shirg'a, men tanlagan ko'nglakni ko'rib yiqin. Silala hadam eng yangi, eng chiroyli ko'nglikini menga kiydirgan bo'ldi." Shuhrat eğir qadamlarını elib do'konning ich tarafiga qarab mangdi. Men ularning keyindan ergashdim.

Sevimli radyo alguçular, yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolıwatqany Merkez Halk Radyo Stansiyasynyň üzilmez melodiya programmasy. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşy muzika, ruhnyň ozuqy, çarjygan kalplärniň täşnalygyny kandyrdygan manevi bulak. Ayajanga tolgan dillarga pervaz ata kılıdgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgulsi. Yine ondan olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Әсемлік достла, программымызын дамлаштыруватымыз. Бір үнәрвен үш чилек ясапты. Әм бір чилекке қығы қачылапты. Оныңдың әм адам қечіпті. Яны бір чилекке су қачылапты, әм адам ішілтіпті. Үшінді чилекке әсел аптыкен, оны әм адам қадырләп тетіпті. Әнді бүйәді чилек оқшаш. Ішігі қачыланған нәрсі оқшымағашқа, Ulanın kelgüsü mü okşamağın? Demek kişilik hayat mı manım uşunun okşaş? Sizde kandak ideye bolsa, şundak yisiyatı erişsiz. Kölünüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuşkı erişsiz. Şunun üçün hiyallarınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o herkitiniz gaylındı. Herkitiniz emliyetiniz gaylındı. Şunlaşka her vakit nişanımız mı güzel bolsun, arzuyumuz mu güzel bolsun, baskan kademlerimiz mi güzel bolsun? Şundula, Neticimiz güzel buludu, her bir vaktimiz güzel buludu. Genemse hazırkı vaktimiz mi güzel bolsun, güzel köylerimiz devamlı siz üçün.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

yazgıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Emde diqqatingla Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Anna bu haberini anlap derru cayid olturup yüzünü yelpügüş bilen yepi aldı. Karenin onun yığlavatkallıkını, yaş töküplü kalmay, avazını çıkırıp yığlavatkallıkını. Üksü gellerde köhrikinin bir kötürülüp, bir pesiyip ketivatkallıkını körüp durdu. Hatta annanı özünü besi valguça, özünün daldısığı elip durdu. Mən sana üçüncü ketim kolumunu sunu vatimen. Dedi o, bir az vaqt ötkendin kiyen onun gıyene. Anna onunğa nemi deyişini bilmey qarap kaldı. Graf Betsy hanım onu bu tanlıktan kutuldurdi. Yaq, Alexey Androvich, Annanı özem ekeldim, özem apırıp koymen. Dep gepke arlaştı Betsy. Keçirin Graf hanım, dedi Karenin edep bilen. Ama onun közlerge ciddi tikilip durup. Siz işimçe ananın tavı yok. Şuna özüm ep geçişim gerek. Anna korkkandek keynige karap koyup, andın iştahatmellik bilen ornudun turup, kolunu erinin belikigi ötküzdi. Men onun yanına adam evettip, ehvalını bilgendin kiyin, sana haberini berime. Dedi Betsy Anna'a boş pişirilip. Şipandın çıkıvatkanda Karenin uçurgan kişiler bilen ehvalı şipmandı. Anna'ımı okşaşla kişilerin salımığa salam yandırıp mandı. Ama hiyalı bir yerde emez. Hüddi çüşkörü vatkandak erinin koluğu esilip keti vatattı. O ölüp ketmegendi o. Ras mıdı? O keşim kıbara mı? Bugün onu köremem mi? Anna şu hıyallar bilen bent idi. O Karenin'nin paytonuğa üntünsüz çıkıp oldurdu. Paytulla toşup ketken yerdin yani üntünsüz ayrıldı. Bunu Karenin sezip olturattı. Ama hotununun hazırkı ehvalını oylaştın, özünü kaçırıp durattı. Onun köygelleri pekat körünüş tikili işla idi.

Lekin muşu işinle dep başka işlerini demeslik onun iğriydi. Şundaktı mı o, bu kılıkların edep kaidigi sığmaydıgan işla demekçi bulup, gepki iğiz açgan dinkiyin digini başkalı bir gep boldi. Kızık eş, o işlerinin dehşetlikini bilip durup, yani şunu körüş ki yerismen işkenmez. Mən bir nəsəyə diqqət qıb qaldım. Nəmiyə? Mən düşünmədim qo? Dedi Anna mən istməslik bilən. Karenin'nin bir dilli açıq tutub, özü deməkçi bolğan gəpni dedi. Sizgə deməkçi boğunum, dedi o gəpini başlap. Əmdi gəpni açıdığan boldi. Dəb oylidi Anna yürüksəl cığıldap. Sizge demekçi boğunum, sizden bugünkü kılıklarınız çektin eşip getti, dedi Karenin Fransız sözle. Kaysı işim çektin eşip getip de? Anna iştik onunla burulup, közlerge kadalgan peti üllük sözlep getti. Onun da hazır neminidir yuşurup durduğan burun kuşal çırağı yok, kapakları türülgen idi. Şundaktı mı, uğul haleti onun işçideki korkunuşunu besip ketelmeyi vatattı. Gepke dikkat kıl, dedi o, peytin keşinin kaynıdaki uçuk durgan pencerini körüstüp, andın orundun kozgulup pencerini yip övetti. Siz menin kays işimden çektin işip ketkeldikini köydünüz? Sordu Anna. Bayı bir beygeci attın yıkılıp şükende, siz özünüzde koyduğun cay tapanmay kaldınız. Bu halıtınızı yoşurup mu kalanmadınız? Karenin onu tınıvalıdı deyip oyluğun idi, Anna onda kılmadı. Aldığı kargan peti cimcit oldurdu. Mən sizge isil zadilerinin işini jürgende, gep tapar zerhendiler üstünüzdün yaman geplerini tapmaslık üçün, gep söz şerketinizge dikkat kılayın deyip, köp kütüm etkan. Bir çağlarda yani işki yesiye toğırsızdımı gəp kığan. Uvaqtı əmdi gəp kınmayma. Deydiğinim, aşkı arınıp çıkıp atkan hərketleriniz üstüde boludu. Bugün siz edep əhlaqsızlıkıdın çıkıp kettiniz. Bunun dinkin, bunda kışlarının tekrarla bastığını ümit kılımən. Anna'nın kuluqıga onun gəplerinin yer mi kırmadı? Onudun korkup oltırattı. Ama könlü de Vronski'nin tırık kalgını rasmıdu digen birli oy kez etti. Ula onun ölmegellikini, pekat etinin belinin sunup ketgellikini deyişti. Ula'nın digini şulu müdü? Karenin gepini tüketken de Anna onu mesğir kılıvatkan dek bir hıl kıyafette yalgan külümsirep koydu. Cevaben hiç ne mi demedi? Çünkü o, onun nemilerini digerlikini anlamağın idi. Karenin deslepdine ait dadıl sözlüdü. Ama özünün nemilerini davatkallıkını özü enik düşengen de, Anna'daki korkunuş onu yepişti. Anna'nın mesğirlik külüp koyuşu, onun da galiti bir hıl sezim peyda kılıp koygan idi. O menin guman horluğumunu mesğir kılıp atıdı. Doğru. O yeni ötken gidek mana. Bu gumanlarının hiç kandak asası yok. Bek mi külkülük yaplarını kılıp atsan deyişi mümkün. Emdi işla inik bolup getirdiğen dek kılattı. Karenin Anna'nın ötken gibi okşaş. Gumanların bek mi külkülük asası yok. Dep cevap verişini bek mi hala etti. O bilgen pakıtla bekme korkunuşluk idi. Şuna her kandak işka işin işini hala etti. Lekin şu turkuda Anna'nın çırayıdın körünüp durgan korkunuş bilen kaygı onu aldaş hiyalının yokluğunu körüstüp durattı. Belki ben hatalaşkan deme. Eğer şundak bolsa, minik

0: Өчірішіңіздің сорай ма? Яқ, сіз қаталашмыдыңыз, деді Анна, ешнімі білән есаплашмай, ерінің сөрін чырайыға тікіліп тұрып. Сіз қаталашмыдыңыз, мәрас қорқып кеттім. Өзімді тұтанмай қалдым. Сіз кеп қылыватсыз, әмма қиялым оныңда. Мән оны яқшы көрмән. Onun xuşdarı mən. Sizni kösəm, çıdap duranmaydıqan, qoqıdıqan, nəpirətlindiqan bop qaldım. Əmdi mini nemi qısınız qılın? Anna şu gəpni qılıpla, Peytunnun bir bulunğa özünü taşlap, yüzünü etibilip, öksüp yığlap getdi. Karenin midir sidir qılmay, aldığı qarap oltırıp getdi. Çırayı ülük adamının çırayı dek bir dili qetip qelip, bekmi sürlük tüs aldı. Bu kıl halet ta ki daçıgı yitip bağıca özgermedi. Daçıgı az kalganda o şu halıtı bilen anna terepki buruldu.
1: Baloda. Men nam abroyumu saklap kaldıgan bire çağrı tapkıca. Hem onu sizge bildirişten ilgiri,
0: dedi o, avaz titrep çıkıp atattı.
1: Sizin talep kıladığınım, aşkar sorulada abroyunuzu saklap yürsünüz.
0: Peytondun o aval düşüp, andın annanı yölep çürüp koydu. Hizmetkarlarının aldıda çandırmaslık üçün, annanın kolunu sıkıp koyup, Yeni Peytonga oltırıp, Peterburg'a qarap menip ketti. O ketip uzak ötmey, Graf Betsy hanımının hizmetkari Anna'ğa bir parça xat elip geldi. Men Alexey'nin turalğısı adam evetip, onun salametlik ahvalını soratkan idim. O mana salametlikim yaxşı, hiç yerim yarlanmadı, amma könlüm tolumu yerim, dep xat evetipdi. Dep yazılgan idi.
2: Demek o kelidiken, dep oyladı Anna. Onun hemmini eğitip yakşı kıptıken ben. İçim yorup kaldı.
0: O saatigi karıdı. Yani 3 saat bahiken. Ötkendi billi bolgan çağdaki işlani eslep, haya candın bütün vücudu kızıp get.
2: Ah, kandak bəxtlik mənə. Bu iş qorqunuşluq. Amma mən onun çırayını, onun bilən billi bolğan çağladiki bəxt tuyğusunu şünçilik yaxşı görümə.
0: İrim, rəhmət, onun bilən boğa işla əmdi tügidi.
3: Ben sana şunu dep koyayım, sende gurur diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen, ehme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıvatsan, balağı tıkıvatsan.
4: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ha?
3: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiyor. Bu turgan gel. Eğer oltırış teşkil etmek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı tek koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp besen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakışı. Peterburg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nemile. O nemilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
5: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Ozurunlada boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Bir günü hava tutulup, ettigendila yağmur toxtama yığışqı başıldı. Küllük kötürşi valgan keselle koridorğu toplışı valgan idi. Kiti, opsi ve Frankfurt'tın seti valgan Yavrupaç kostümünü kiyip kirlip ketken polkovnik üçü koridordu menip jüretti. Ula koridorunun u çetidi menip jürgen Nikolay'dın amalba özdirini kaçırıp koridorunun çetidi mağattı. Üstüge qeniq ranglik könglek. Beşigi qarış ilap kiyip algan Varinkamı Fransiyelik bir qarğı ayalını yetilep koridorunun u beşidin bu beşiga menip jüretti. Her ketim Kitty bilen uçraşkanda onunğa dostanı nəzərdi qarap qoyatdı. Opa, mən u qız bilen paranglaşsam bolamdı? Dep sorudu Kitty. Onun közleri özü tonuşmaydıgan aşu dostu da idi. Onun arşan tarapki qarap mangınını görüp, şu yerde uçuruşup paranglaşsak mı boluduğu dep oylap kaldı. Boptu. O kız bilen tonuşkun kegen bolsa, onun kanda kız ikerlikini men berip bilip bakay. Sen onun da başkalağı okşumaydıgan nime alaylikni sezdin. O çokum məxsus kesellerini kütüdüğen kız. Eğer halısan, mən aval Ştal hanım bilen tonuşay. Mən onun yengisini tonuymen. Dedi Kinez hanım, yani beşini məğrur kötürüp koyup. Keti apsının Ştal hanımının tonuşunu halımay, özünü onundan kaçırıp yürgellikidin rencigellikini biletti. Şuna, özünün gepi de çın turup almadı. O şunçilik yakşı, şunçilik yıkımlık kızken, dedi Kitty, Varinka'nın Fransız ayalga stakanını sunup beri vatkallıkıga karap durup. Kargına, onun yürüştürüşleri kandak addi, kandak yıkımlık. Senin nadallıkın minin külgümünü keltirdi, dedi Kinez hanım. Yaxsi, arkamızga kaytaylı, dedi uyene Nikolay Levin bilen xotini ve nemis doktor üçünün

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esper Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi deyip kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Cumhur'un qat götürüş için okuyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustining haqidagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgəkçilə yeni davarının güzəl səyibsini açdı.
6: Burmamıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Cungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cungoça zamani vilaştırışta Cungoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Küçükine ot yalkını barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nem diyeleydi. Örkeşlep bir kıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.